Bu sahifimizde yeni nusxadaki kespi sağlamlıqını közletiş texniki ölçümü 8. aydan başlap yolu koyuldu. Yeniden kaysı tekşürüş kürsat küçüleri köpeytildi diken haber dektinlerdi buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ilan kılgan yeni nusxadaki kespi sağlamlıqını közletiş texniki ölçümü 8. aydan başlap yolu koyuldu. Yeni nusxadaki ölçemden yadroluk özgürüşü asaslıqı 3 cihette ifadelendi. Qaytı tekşürüşten ibaret bu salametlik tekşürüş yekünü çıkırıp edilip, toğru bulgan toluqlap tekşürüş

uzak müddet kanuniyetlik tamak itiş faaliyetine katnaşkan yaşanganlarının hamışlık hafı 35% tövelleydigen. Bu karaş ayrı misal emez. 2022 yılıla Avustralya'nın bir türlük tətqiqatı tamak itiş psikiki sağlamlıqı paydalıq digen karaşını dəlil ispat bilen təminligen. Tədqiqat kollektifi 2016 yıldan 2018 yılgıca Ali Mektəblərdə köçmü yeməklik aşxanısı təsis qılıb, məhəllə aşpəzlik dərsini qanat yaydırğan. Cəmi 657 kişi 7 həftəlik sağlam tamaq etişini ügünüşkə qatnaşqan. Nəticədə körüstülüşcə, seliştürmü qorpu bilən seliştürğanda qatnaşqıçılarının psixik sağlamlıqı, bir bütün hayati küçü ve subyektif sağlamlık duyğusu cihette körünerlik yakışılmış bolğan. Bu aktif özgürüşler dərs ahırlaşkan denkiyen dərhal namayen bolğan, hem de 6 ay devamlaşkan. Tamak itiş şert töven. Katniş derecesi yukarı bolğan psikik sağlamlıkını ilgiri sürüş usulu bulup, onun önüm veriş mekanizmi tövendiki cihetlerde ipadılındı. Birinci, üç türlük psikolojik kana etlenişki eriştirdi. Tamak etkende siz bugün kandak koruma koruşni, yemeklik materiallarını kandak şekilde toğraşni, bütünlay öz aldığınızı tallab, öz aldığınızı iş görüş duygusunu toluk koyup bersiniz boludu. Adetki yemeklik materiallarının özünüzden bir tarap kılışı arqılıq, bir üstel tamakı aylan kalıqını körgününüzde, çoğun meniniz, mən Kılalayman diyen 10 yönelişlik kayıtma inkasını kabul kılıp ödüstün çıkış duyğısına eriştirdi. Ailedikler ve dostlarınız bilen iş taksimatı boyunca köktat tayarlap, mürünü mürgü tırap tamak etkende zic münasifet oruntılıp, kündülük olaqda osan kemcil buluduğun təvəllik duyğısını toluqlu yalaysız. İkinci, keyfiyatını turaqlaştırışkı yerden berdi. Aşxana bütün sezgü əzalarını hərkətləndir əleydi. Ximirinin yumşaqlıqı, piyazının açıqı, bu sezgü əzalarını qıdıqlaş keyfiyyat mərkizini tınışlandırıb, diqqətinizni təşvişlikdən tartışınızğa yardım berdi. Onun üstügə yeməklik materiallarını bütün hücudu bilən bir tərəf qılğanda, adam asalı özünü unutğan halda bütün zihni bilən berilib, içki tərtib tuyğusuna erişidi. Üçüncü, psikolojik çidamçallıqını çeniktirdi. Aşxana yeniden tamak etkücülerge kən kursaqlıq bilen muameli kıladı. Tuzluq, tuzsuz bolup kalsa keler qetim tansısı boludu. Sırtkı körünüşi ancı körgen bolmısı mı, təmlik bolsıla hatalıqını yukarı derecede sığdırdı. İhtiyatsızlıqtın galite taam çıxırıp koyusu mu, iğir aqıvet keltürüp çıxarmaydı. Tanşas, əlalaşdırış cəriyanı da çoxum mükemmel buluş digən ideyadın halkıp çıxıp, yana yeni maharat ögünüş tək üsb yetiliş təpəkkürğa yüzləngil buludu. Əməliyyat cəriyanı da şəkillənggən bu psixikliq, elastikliq aşxanının mühim davalaş önümü hesablanıdı. Tötinci, yıqın münasivətini əsliki kəltdürüdü. Eğer ata anı bilen balının münasibeti bir kadar yıraklaşıp, yüz durana pikir almaştırışkı mahir bulmasa, billi tamak etkende bir hatar hem türtkü buluş boşluğu bilen təminleydi. Pensiyeki çıkandın kiyin, ijtimai alaqı çemberki kiçikləp ketken yaşanğılarına nispeten etkanda, kollektif tamak etiş paaliyeti onlarının cemiyetki rolunu kaytıdın tiklişige, ihtiyaclıq buluştan ibaret kımmet duyğusunu tepşiğe yardım bir aleydi. İctimai alaqıdan korkuduğun kişiler topuğu nispeten etkanda, birlikte tamak etkende kişilik münasivetki ciddilikini pesaytıp, arlıqını yıkılaştırdı. Psikik sağlamlık katılımıdaki körünerlik paydadın başka daim tamak etkende yana bilip bilmey, mülçeri ömür, kan tumur, çoğ mina ve metabolizm sistemisiga hakiki payda ilip geliyordu. Birinci, ölüp getiş xavp

0: Hazır xizmetxana terakki kılıp, kollektif mukumlaşıp, zakaz mı barğansır köpeği vatıdı. Bu köpçülükni kılıdığan işi buluş, pul tapaladığan buluş imkaneti iyi kıldı. Gulji şehri Kazancı Koç Başkarmısı İşki Uğurlaştırış Mulazimet Ponkiti'nin başlığı Dolkun Mehmet, İşki Uğurlaştırış Mulazimet Ponkiti berpa kılgan vaktlik tez kubul kılış mekanizmi da dairesi küçük bolsa mı tez buluştak alahidlikten gevlendirilip, İşki Uğurlaştırış Mulazimeti de tekimi canlık, tekimi kolay buluş şaraitinin hazırlanğalıkını tonuşturup mındak dedi. Ticaretçilerin vaktlik adem işiltiş hem de hizmet izdikçilerin vaktlik işleş arzusunu her vakit udullaştırıp şu günün maslaştırışını işkaşırdı. Yakınki 2 ayda Menzir rayonu ticaret orulları da 70'ten artık iş orunu bilen temin edildi. Nöbette il oblastı da 26'ta yakın etraptaki işki orulaştırış mulazimet ponkiti kurulup ponkitka 60 bin'den artık ünümlük iş orunu toplandı. Bu yıl kirgenden buyan 225 meydan hadin teklif kılış faaliyeti kanat yaydırılıp 4876 adam kıtımını muvaffakiyetlik halde işe uğruluşka körüstüş işe aşırıldı. Künes Naya Yufun Baziri Beştöpü yeni kenti ahalisi Sücenhua del bunun nepki eriş küçülerinin biri bulup ulmundak dedi. Uçurumunu tizimletip neç gün ötmeyle işe uğurlaştım. Pul tepiş bilen bile ailemdekilerin halıdımı yakşı haber ilavadı ben. Hakikaten bek kolaylık bu oldu.
1: Stansımız haberi. Hazır del Cenubi Amerika Ağ Pravraki merkezlik pazarğı seylanılgan mezgil. Abdonum rayonun nurguncaylardaki bakmıcılar hava uçuk küllerini çan tutup kölçekteki rahlarını tuttu. Manas nahiyasının Bavca diyen pazarı Hongchuan alahide su mahsulotlari baxmichilik maydonida jug'i yug'an, tiltinglab turgan rahlar qirg'oqqa elib chiqilib, shu hamon oyirib, o'rab qachalanib, shu joy va atrofdagi bozorlarga to'shildi. Baxmichilik maydonining mas'uli Liang Ming mundaq dedi. Bu yil baxmichilik maydonimizda 200 necha mo ko'lda rah baxtuq. Mahsulot miqdorimiz 50 necha tonna atrofida bo'ldi. Hozir asosqi qaramay, Shihanza, Sanji, Urimchida setibatimiz. Her günü bir tonna etrafıda rak setilip atıdı. 8. ayının 15. günüden burun setilip tügeydi kalıqını mölcerledik. Şehu şehri Çigüşor bazarıdaki rak kölçekleri de mu rak tutuş başlandı. Semiz hem temlik Cenubi Amerika Ağ Pravu Raki yeğindin bazarı selinip Nurgun şehir ahalısını dankın anlap kelip tallap setivelişki celip kıldı. Şehu şehri ahalısı Can Chen mundaqtıdı. Bu yerning ekologiya muhiti nihoyatda yaxshi bo'lgachqa, beqilgan pravraki go'shining sufti mu yaxshi, ham yeng ekan. 22 kilogram setib oldim. Chigishor bozorining kelimati muvaffaq, suv boyligi mo'l. Butun bozorning janubiy Amerika oq pravraki baxmichilik ko'lami 300 mo bo'lib, bu yillik mahsulot miqdorining 100 tonnadan eshishi mo'ljallandi. Baxmichi Yu Changqing bu yil 4-nji ayning 5-ida 2 million 800 ming tal a'la sifatli Janubiy Amerika oq pravraki qumchiqi qo'yib berib, 4 oy ilmiy beqish orqali turkumlab bozorga soldi. Rakni tutgan tunji kunila 300 kilogram sotdi. U muxbirga mundaq dedi. Bu yil temperatura 40 necha selsiya gradusga yetgan kun soni ko'p bo'lganligidan suv temperaturasi 34 selsiya gradusga yetib, rakning bardoshlik berish doirasidan eshib ketdi. Hükümetimiz alaqadar tarmaqlarını su quyup temperaturni tövelletişke keliştürüp berip, qiyin ötkeldin ötü velişimizga yardan berdi. Keler yili yuqri zişliqda rahbeqiş tekniksini öginip, keler yillik məhsulat mıqtarımızni 30-40 tonnuğa yet gözüp, məhsulat mıqtarımızni aşırışni pilalavadımız.
0: Stansımız xəbəri. Növətdə yakın nayasidiki 104 bin mo yerdiki şinmi pişiş məzgiligi kirdi. Yakın nayası müddetti murun caylardaki setiviliş sorgarıları bilen udulluşup, ala süpetlik yığın meyvelerini en tez süratte bütün memleket bazarlarına toşuydu. Yakın nayasının çarek bazırda kent ağları şinmeylerini öz cayda ayırıp orap yeşki kaçırladı. Bağ orman tekniklerinin uzak müddet yetekleşi ve bağvallarının köngül koyup perviş kılışı neticesi de bu yerdeki şinmeynin hosolu mukum açtı, süpeti mukum özdi. Şinmi östürgen tarihçi Gülbahar bu yıl Şinmi'yle naiti yakşı östi, danısı yuğan tamamı yakşı boldi dedi. Hükümet yetekleş bilen bazar türtkü buluştuğun ibaret koş birikme küşünün türtküsü de bugünkü künde yakin Şinmi'yi tez süratte Şincan'ın sırkı yüzlenmekte. Şinmi seti

0: چه سودگر شجن مندق دید. ستیویلش مقدارمز یل سری ایشی واتدو. بو یل 3000 تونن ستیویلیب موشو جاید پشکلاب اندن گوانجو، شانخای، ووخن قطارلق شهرلگی توشیمز. یکن نایلک ارمانچلک و اطلاق ادارسی باغ ارمان اشخانسنن مدیری خن سجن مندق دید. نایمزده شنمی کلمی 104000 موغی یتدی. Hazır yezi bazarla amını üzüş, ayrış, orap kaçılaş hizmetini kanat yaydırışka tertiplik teşkiller vardıdı. Caylardaki setivalıkçı sodgerler bilen paal uduluşup, tor ve emeli setiş yollarını ravallaştırıp, soğuk zencirlik ambar eslehelerge tayınıp, yeni meyvelerini sırtkı toşup, şinmey işlep çıkırış hem setişka bütün küçümüz bilen kapalı etkilerimiz.
1: Stansımız Havri. Pişcan nahiyesine nöbette üzümler arka arkadan pişip bazarga silindi. Üzüm yupurmaqı üzüş, setiş hizmeti mi umum yüzlük başlandı. Üzüm yupurmaqı pişiklangandan keyin gerisiye Türkiye qatarlıq devletlerge setilip tamak ham eşyası kılınıdı. Pişcan nahiyesinin Lemcin bazarıdaki üzümzarlıqda yakından buyan aldıraş menzere barlıq geldi. Dehqanlar üzüm üzüş bilen bile yumran üzüm yupurmaqlarını mı üzdi. Özgece hava kelimati ve tuprak şaraitinin türküsüne bu yerde yetiştirilgen üzüm yopurmaqı yumran, şirnilik, evrişimliki hem de süpti naidi yaxşı. Növete Pişcan nahiyesi de üzüm yopurmaqı pişiklaydıgan kəsbi karxanıdın 5 barlıq geldi. Hem de setveliş, pişiklaş, sırtqa setiş birgevdileşken kəsb zanciri bərba qılınıp, yıllık pişiklaş ıqtidari 17000 tonluğu yetti. Şincan, Yemeyciya Yemeklik Çeklik Şirketinin mesulü Zekiye Gül Letip, muhbirga şirketinin üzüm yopurmaqının memleket sırtırki setiliş miqdarının bu 2 yılda tədirci aşqallıqını eğitip mundaqdırı. 2025 yılı məhsulatımız 2200 tonna ətrapıqı yetip, setiş somumuz 26 milyon yuandan aşqan. Bu yıl tüzgən toxtamdaki umumi miqdar bulturqıdın 20% ətrapıda köpəydi. Pişcan nahiyesi yakınki yıllardan bu yan özgece yezegilik terakkiyat endizisi üstüde paal izlenip, üzüm yopurmaqının iqtisari kımetini çoğunqor qezip, üzüş, pişiklaştın setişkici bolgan bütün kesip zencirini özüksiz mükemmelleştirip, ılgar yemeklik pişiklaş tekniksi ve üskünüllerini kirgözüp, üzüm yopurmaqının süptige kapaletli kılıplı kalmay, süpet kapalet mutatini uzartıp, memleket sırtıda setişka şarait hazırladı. Pişcan nahiyesi bu yıl 5000 mo yerdeki üzümünün sortini yaxşılaş, 6800 mo barağının süpitini östürüp özgertişini sicil alğa sürüp, üzümçilik kəsbine bir məhsulatını köp setişini işqi aşırışqı türtkü bolub, dehqan ailelerinin kırımını köp eytip beyişini ilgiri sürdü. Pişcan nahiyesi Lemcin Bazri Yukri Mahalle Kenti Partiya Başyaçı Kısnan Şujesi Pərxat Cabbar Mundaqdırı. Ölçemlik işlep çıkırışqa tayinip, süpetke kapaletli kılıp, üzüm yopurmaqını çet elgi setipli kalmay, ammının kırımını köpeyttuk.
0: Stansımız muhberi balgın haber kılıdı. Şincan Yaşıcay temisindeki Şincan'ı gayri maddi merinet mıraslar cahitli yardan beriş 2026 yıllık baş temlik körgezme faaliyeti tünügün Şihenzi şehirde ayaklaştı. Bu növetlik faaliyette Şincan'ı merinet arkalık ozuklandırış, gayri maddi merinet mıraslarını cülalandırış baş temi kılınan bulup, gayri maddi merinet mırasları vekillik türüdün 651 merkezlik körgezme kılındı. Cay-cayladın kelgen 549 gayri maddi merinet mirası varisi cem boldi. Paliyet mezgilide asasi körgezme rayonu usul muziki cemgahi, has taanla ziyafeti, pen teknikide yığınlık yaratış körgezmesi, varislik kılış, ögünüş zali, merinet icadiyeti bazırdın ibaret, altı çoğun has böleknin her kaysısının yarkın nuhtları namayen kılınıp, sayahçile bilen lık doldi. Gayri maddi merinet mirasları varislik kılış ögünüş zalıda her günü tört meydanga bölüp gül yögeş teri oyma, cing taylan, gönşa, bambuk tokumuçuluğu emeli meşgulat dershanesi tesis kılındı. Her millet yaşla ösmürle kol silip tatkik kılıp ögünüp gayri maddi merinet mıraslarının sihri küçünü his kıldı. Şihenzi şehirdeki başlangıç mektep okuğucusu Hadice Geni mundak dedi. Addi simning nafis zinnat bo'ymog'i aylanganligini ko'rib, noyati muvaffaqiyat tuyg'usiga tushdim. Buningdan keyin yana har xil an'anaviy qo'l hunarni ko'proq o'rgangan bo'ldim. Gayri maddi mariniyet murasları pen teknikide yığınık yaratış körgezmesi bölüküde. Gayri maddi mariniyet murasları Abdumobil'in işkisi Nurgun

Temperatura 20-dan 36 Selsiya gradusgacha. Çöçekten asırak yağmur yağdı. Temperatura 17-dan 33 Selsiya gradusgacha. Kulcada hava tutuk bulup, utturhal yağmur yağdı. Temperatura 19-dan 34 Selsiya gradusgacha. Bordalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dan 35 Selsiya gradusgacha. Karmayda hava tutuk bulup, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-dan 39 Selsiya gradusgacha. Kütünde hava bulutluk bulup keyin tutuladı. Temperatura 27'den 39 Selsiya gradusgacha. Şehanzada hava bulutluk bulup keyin tutuladı. Temperatura 24'den 41 Selsiya gradusgacha. Sancıda hava bulutluk. Temperatura 26'den 42 Selsiya gradusgacha. Kumulda hava ocuk. Temperatura 23'den 41 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluk, temperatura 32'den 46 Selsiya gradusgacha. Korlu'da hava bulutluk bulup keyin tutuladı, temperatura 29'den 39 Selsiya gradusgacha. Aksu'da hava tutuk, temperatura 24'den 35 Selsiya gradusgacha. Atış'ta hava tutuk bulup keyin bulutlanadı, temperatura 23'den 32 Selsiya gradusgacha. Kaşgar'da hava tutuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 23'den 32 Selsiya gradusgacha. Xotan'da hava bulutluk bulup keyin tutuladı. Temperatura 28'den 37 Selsiya gradusgacha. Ürümçi'de hava bulutluk. Temperatura 25'den 40 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyarlıq xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki programımızdan tərcümanları Amina Nurəhmət, İlminur Hisamidin, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Əhmədcan Abdikerim bilən Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyəli xəbərlər proqramısını anlıqınanlar rəhmət. Sılıq şiddin abunicilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtcam kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa kançılık vaqt kedidu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sehifimizde memleket içindeki en çok neftlik hemrah gaz bir taraf kılıç ponkitinin Şincan'da işlep çıkırışkı kırıştırıl gelgeni tanıştırımız. Karamay'da Şincan neftlik şirketi neft iliş işkinci zavutunun 81. numarlık tabii gaz bir taraf kılıç ponkitinin yeniden kurulgan künüge 1 milyon 500 bin kubmetre tabii gaz bir taraf kılıç boyunca soğutuş kurulması omumuzik işkı kırıştırış baskışı kadem koydu. 81-ci nomorluq təbii qaz bir tərəf qilish punkti izchil neft elish 2-ci zavodining hamroh gazini yig'ish tarqitish tugini bo'lib kelgan. Ilgari g'arbiy shimoldagi eng cho'ng hamroh gaz bir tərəf qilish punkti deb atalgan. Bugungi kunda butun punktning kundalik bir tərəf qilish ko'lami 3 million 900 ming kubmetrga yetib, mamlakat bo'yicha eng cho'ng neftlik hamroh gaz bir tərəf qilish punkti bo'lib qoldi. Kündelik bir taraf kılış iktidarı 500 bin ailenin bir günlük gaz işiltiş miktarı gittin.
1: Neftlik, gazlıklarının tedirici terakki kılışıga ağışıp, neft iliş işkinci zavutunun hemra gaz mehsulat miktarı yıldın yılgı işip, konu üskünler işlep çıkırış ihtiyacını kandıralmay kaldı. Kuruluş müddetini en zor derecede kıskartış üçün 2025 yılı 9. ayının 16. günü kuruluş başlanışı bilenle neft iliş 2. zavutu işine başlap hel kılgı can kılış pozisiyası bilen kıyınçılıkı karmayı ilgirlep iç şirketi ve kuruluş kılgıcı orun bilen birlikte hemkarlaşıp bir yürüyüş kuruluş müddetini sarkıllaştırış tedbirini kullandı.
0: En bösüş karakterlik bolğını bölekleştirilgen kuruluşunu tekşürüp ötküzüviliş endisi. İlgiri ki türlerini omumuzik tamamlıgan linkin andın bir tutaş tekşürüp ötküzüviliş, tüzütüş mudutuge bir ay, iki ay ketetti. Bununla seleştirganda her bir bölek pütken linkin, bir bölek tekşürüp ötküzüvilinip, bir bölek tüzütülüp, mesele derhal kaytmi inkas kılınıp, tüzütüş mas kademde tamamlanıp, fakat 270 günlük ünümlük kuruluş müddeti içinde türüp tüp

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde 90'ıncı yıllarda doğulgan tam ressami Gauyang bilen tanışımız. Turpan'ın köçelerde manganda Nurgun Tam'nın rengdarı tam sezmeler bilen toşkallıkını, esedeki addi köçü menzirisinin yepyeni tüskü kirgenlikini, Nurgun sayacının bu yerge kilip daka kılıp hatır süretke çüşke çelip kılgallıkını körgül bulul. Bu tam sızmeleri Gauyang'ın koludun çıkan. O Turpallık 1994 yılı tuğulgan. 2019 yılı Nanjing sanat şöyen hüner sanat kespini pütküzüp, 2020 yılı yurtuğu kaytıp gelgen. Yeni okuş pütküzgende Gauyang Nanjing'de bir mezgil turgan. O tordun Şinjan'ın tez terakki kılavat kalıgını görüp kızıqıp kaldı. Nemeli digen bilen yurttum, özümünün artıqçılıkını cari kıldıralaydıgan caylarımı ba. Qaytib kelib bir mezgil ko'zatgandan keyin fursatning nihoyatda zo'r ekanligini payqadim. Yurtiga qaytgandan keyingi tunji turi Turpandagi bir sayli sayohat bog'chasini umumiylik go'zallashtirish bo'ldi. Loyihalash, rasm chizishdan tortib, qurilishni tamomlashgacha Gauyang o'ngishlik tamomladi. Qurilish tamomlangan shu kuni bog'cha rayoni tomlarining kulrangdan rangarang tusga kirganligini ko'rib, u intayin mamnun bo'ldi. Eserini tamamlaganda kalbimde muvaffakiyet duygusu peyda boldi. Bağcı rayonu ticaret başlagandan keyin sayacılar nahayta razı boldi. Bu minin tanlagan bu yolumni mustahkemledi.
1: Keyingi bir necha yılda Gauyang'ın ranglik sızma eserleri tedirici halda Turpan'ın çoğun kiçik köçelerge tarqaldı. Yalqıntağ, Karız, Buyluk qatarlıq menziri rayonlarda mı onun tam sızma eserlerini körgül buludu. O sızgan resimlerinin temisi nahaydı mol bulup, personaj, menzire, karton, şundakla milletler ihtibaklıqı baş temisi mi var? O mundaq dedi. Tam resimi, resimini tamğı köçürüp kelipli kalmay, teximi muhimi resim bilen tamını birleştiriş kerek. Her bir tamının orni, yönelişi, etraptaki muhit oxşamaydı. Layihaligende bularının hemisini oylish kerek.
0: Turpan'ın yaz pəsildə yuqır temperaturada küşlük aptapqa qaqlanış normal əhval bulub, aptapda tam qızıydı. Boyaq bir qanç gün aptapqa qaqlansıla rəngi öngüb ketidi. O mündaq dedi. Turpan'ın tamlardaki rəngnin aptapda öngüşü adetki iş. Hər bir tamğa rəsim sızıb bolğandan keyin bir qəbət qoğdaş sır beriş kerek. Bu xuddi tamğa aptapdın saqlanış məlhimi sürgənge oxşaydı. Turpan'ın yaz pəsildeki sırtının temperaturası 40 neçik gradus. Tamının aldıdı turganda kuyaş nuri tik düşse, alqallarım tərləb, biləklərim aptapta qızırıp gedir. Aval özümünün könlümdeki bir aramlıqını yengendinkin, andın rəsimsiz alaymen. Bir kıtım, o Turpan yeni şəhər Şimin kənti de tam rəsimi sızganda dəl tomuz sıkı doğru geldi. Her günü resim sızganda etraftaki ahalile gelip görüldü. Balıla çör düşüp durup onun nemi sızganlıkını sorup onu bek çıraylık sızıp siz dep mahtışıdı. Gauyang mındak dedi. Şu çağda azırak sık bolsumu erziydiğallıkını his kılgan edim. Yezi kent tam resimleri belki mürekkep olmasılık mümkün. Lekin o şu cayga bulup mu balılağa tehmi rengdar muhit elip geldi. Ulanın kuşal bolgalıkını görüp ben bunu ehmiyetlik his kıldım.
1: Gauyang yeni bir qitim qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan xirisqa duch keldi. Turpandagi bir aholilar Oltiroq rayonining sirtqi temi 15 metr egizlikda bo'lib, bo'shliqda mashg'ulot qilishga to'g'ri keladi. Faqat loyihala 40 necha bet qayta o'zgartildi. Rasm sizganda u to'xtamay kayniga chekinib, nisbatni ko'rib, undan yamishib chiqib tangshaydi. Bir tushib, birdam chiqadi. Birdam tushib, birdam chiqadi. O mundaq dedi. Tamğa yakın turganda umumi ünümini körgül bulmaydı. Yıraqtan qarğandıla andın çoğun kiçiklik nisbitinin muapıq yaki emeslikige hüküm kılgıl buludu.
0: Gauyang Allah'ıda bir parça resim sızgan bulup, Turpan'ın bir temiga şehrinin ismi yazılgan. Hat tatlıq, hat şekli addi ve körkemiydi. Hazır o tam Turpan'ın yeni yer belgesi bulup kaldı. O mundaq dedi. Her bir şehirde muşunuğu okşaş daka noktası var. Tamğı yazılgan şehir ismi sayacılarının bu şehirge bolgan tüncü təsiratı bolup kalıdı. Turpan'ı kaydıp gelgen bir kançı yıldım bu yan Gauyang özünün kançılık türü işlegelike emez, belki tamdaki resimlerinin kişilerinin görüşüden ilham tapdı. O her katem özü sızgan tamdın ötken de birisinin şu yerde turup süratki tartıvat kalıqını görse könlü illiydi. O mundaq dedi. Öz

0: Eserlerim arkalık sayaçlarının azrak bolsun mu, keyfiyatını kötürsem muhitka azrak tüs koşu alayman. Bu men üçün yeterlik.
1: Bir resim kalemi, bir tam, bir yaş yigit yurtuğu bulgan çoğunkur muhabbetini şehirnin muskulluğu sızıp kırgızdı. Nanjingdin turpanğı barğıca, o talantını özü tuğulup özken bu tupraqtı kaldırıp, rengarang ranglar bilen yurtının yepyeni kıyapetini julalandırışını talladı. Şundakla, tekimi köp kişini tam resimleri aldı da, kadimini toxtup, bu şehirnin illiqliğini düşünüş imkaniyetigi ege kaldı. Aşu körkem tamlar sayahatçilerinin turpanını tonuşi, Şinjanını yaqtırışıdaki bir közneke aylanmaqta.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, səhər cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıklı ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Bu sahifimizde yeni nusxadaki kespi sağlamlıqını közletiş texniki ölçümü 8. aydan başlap yolu koyuldu. Yeniden kaysı tekşürüş kürsat küçüleri köpeytildi degen haber dektinlerdi buludu. Dövlət Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti ilan kılgan yeni nusxadaki kespi sağlamlıqını közletiş texniki ölçümü 8. aydan başlap yolu koyuldu. Yeni nusxadaki ölçemden yadroluk özgürüşü asaslıqı 3 cihette ifadelendi. Qaytı tekşürüşten ibaret bu salametlik tekşürüş yekuni çıkırıp edilip, toğru bulgan toluqlap tekşürüş yanımı ilgirlap tekşürüşke almıştırıldı. Közütüş dairesi körnerlik kengaytaldı. 12 türlük ziyallı kimyalik amıl, meslen, ciabın, şovbingvan, yin ve onun birikmeleri katarlıklar. 3 türlük çang tozan ameli ve tüven temperatura, lazer nuru katarlıq fiziklik amıllarını salametlik boyunca közütüş təlipi yeniden koşuldu. Doklat kılış ve arxıp başkuruşka teximi qatlıq təlip koyuldu. Kespi salametlik tekşürüş, xulası dokulatını tüzüş kullanması yeniden köpeytilip, gumani kespi keselliklerini tekşürüp çıkış əhvali iniq buluş təlip kılındı, hem de arxıpını saklaş müddetinin emgekçilerinin en ahırkı bir qitimlik tekşürüşü ahırlaşkan kündün başlap 15 yıldın kem bulmaslıqı aydınlaştırıldı.
1: Anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasına alışılan karşılığımız, ben riyasetçi Ahmetçin Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şetin abonucular terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılıp oludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezmullah boyu çanlı çiş birimiz.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız diyep, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Er yaman garazda oltıraklışış hukukunu oturuğa koyup icra kılışkı karşılık kıldı. Kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı diyen dilo misalini diktanlığa sunumuz. Yakında Bagraş Nayalık Halk Sot Mahkemesi bir motorluk katnaş vasıtası katnaş hadisesi cevapkarlıkı macerasını icra kılıştın özünü kaçırış dilosunu muvaffakiyetlik icra kıldı. 2025 yılı 3. ayda Şen Ekis bilen Can Ekis motorluk katnaş vasıtası katnaş hadisesi sadır kılıp Şen Ekis cismani ziyanı uçurgan. Özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün Şen Ekis 2025 yılı 10. ayda Bagraş Nayalık Halk Sot Mahkemesi'ne motorluk katnaş vasıtları katnaş hadisesi cevapkarlıkın macerası davası kılıp Can Ekis'ten türlük ziyandın cemi 198 000 yenin köprek tölep birişini talep kılgan. Ama dava başlanıştın burunla Can Ekis bu işini orullaştırışka tutuş kılgan. 2025 yılı 8. ayda Can Ekis kiyinki kelip çıkış ihtimal bulgan tölem mecburiyetini ada kılıştın özünü kaçırış üçün dilo sırtıdaki kişi bilen özünün namıdaki bir yürüyüş öyde oltıraklaşış hukukunu tesis kılgan. Oltıraklaşış hukukunun müddeti öy yer işiltiş hukuki akırılışı digen kün güçü bulgan. Bu kılmış paydalanımı ners hukukunu bekitiş usulü arkalık öyünün bir taraf kılınış kımmetini süni tövbeletip, kiyin ki kanun yürgüzüşte kim artık kılıp setiş, setifiteş tertipinin algı sözcüdülüşüge toskulluk kılış gerizidi bolgan. Bu dilo dava tertipi arkalık sot kılıp ayaklaştırılgan linkin Can Ekis küçki igi kanun hücretini bekitilgen tölem mecburiyetini vaxtıda ada kılmagan. Bu yıl 6. ayda Şen Ekis Bagraş Nayalık Halk Sot Mahkemesi'ne mecburi icra kıldırıp berişini iltimas kılgan. İcra kılışka dilo açılgandan kiyin Sot Mahkemesi kanun boyunca Can Ekis'ke icra uqturuşu, mal mülükni malum kılış buyruğunu yetküzüp, onu mal mülükni aynen malum kılış, tölem mecburiyetini ada kılışkı buyruğan. Can Ekis namıda bir yürüyüş öy barlıkını malum kılgan. İcra kılgıcı sot mahkemesi kanun boyunca bu öyünü peçetleş tedbiri kullanılgan. İcra kılıp tekşürüş arkalık bu öyde uzak müddet oltıraklaşış hukuki bekitilgenlikten bir taraf kılış kımmeti zor derecede çüşüp getiş, kanun yürgüzüş boyunca kim artık kılıp setişte talışıp setivalıdığan adem çıkmaslık real tosalgı mevcut bulup, adetki mal mülkünü bir taraf kılış usulü arkalık icra kılışını iltimas kılgıcının hektarlıkını nakleştirgülü bulmaydıgalıkı inıklanılgan. Sot mahkemesi yine Can Ekis'in oltıraklaşış hukuki bekitiş kılmışı katnaş hadisi yüzbergenliğinkin hukuktar dava kılıçının ilgiri yüzbergenlikini. Vakt noktası intayın sezgür bulup, icra kılıçının özünü kaçırıştık subjektif kastelliki ilgi işgeliğini tekşürüp inıklıgan. Sot mahkemesi tekşürüş arkalık mundak dep karıgan. Can Ekis katnaş hadisi yüzbergen, hektar dava kılıp hukukunu koğdaş ihtimali bulgan aldınkı şart astıda, yaman garazda dilo sırtıdaki kişi bilen uzak muddetlik oltıraklaşış hukuku tesis kılgan. Mahiyette başka hukukunu tesis kılış usulü arkalık özünün cevapkarlık mal mülkünün icra kılınışçalıkını acizlaştırıp, küçki igi hükümünün mecburi icra kılınışıga toskulluk kılıp, icra kılışını iltimas kılgıcı Şen Ekis'in

cismani ziyan tölem haqdarlığını əmelge aşırılı bulmasını keltürüp çıkargan. Bu kılmış icra kılıçtın özünü kaçırışını şekillendirgen. İcraçı sotçı Cang X'ke kanun akıbetini toluk çüşendirip, onunla yaman garezde olturaklaşış hukuku tesis kılıp, icra kılıçkı karşılık kılıç kılmışının hüküm, kesimli icra kılıçını red kılıç cinayeti çetelediğalıqını. Kanun bu içe Gun'en organının cinayi işle cevapkarlıkını sürüştürüşüge ötküzüp berdiğalıqını enik kuhturdu. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin cinayi işler kanununun 313. maddesindeki belgelemeye asasen Halk Sot Mahkemesi'nin hüküm kesimlerini icra kılış iktidarı bartırıp, icra kılmıgalların kılmışı eğir bolgallığa 3 yılın töven müddetli kamak cezası, tutup durup emgeke seliş cezası verildi ya ki cerimanı koyuldu. Kılmışı pevkuladı eğir bolgallarına 3 yılın yukarı 7 yılın töven müddetli kamak cezası verildi. Koşumça cerimanı koyuldu. Kanun yürgüzüş boyunca çöçtülgen ve kanun sözlengenlikin Cın ikis özünün kılmışının kanunu hılap işkerlikini ve zihnini enik tonup, köp tereptin pahalı meblağ toplap, 3 gün işçi de bağırlık icra dilosunun pulunu sot mahkemesinin icra hesabatı toluk tapşırdı. Bağraş Nayalık Sot Mahkemesi kanun boyunca dilo pulunu icra kılışını ıltımas kılgıcı Şen X'ke toluk tarıktıp verdi. Bu dilo icra kıldırılgıcı özlükeden ada kılıp buluş usulü bilen ayaklaştı. Bağraş Nayalık Sot Mahkemesi icra idarısının başlığı Wang Jengang mundaq körsetti. Olturaklaşış hukuki Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturu da yeniden köpeygen paydalanma nersi hukuku bulup muayyen asası gevdinin turmuş olturaklaşış hukuk menfaatini kapaletlendirişine maksat kılgan. Onu bekitişte kanunluk, yolluk buluş, samimi, yakşı niyetlik buluş asası prinsipi emel kılış gerek. Dövlet, kollektif ve üçüncü kişinin kanunluk hukuk menfaatini ziyan yetküzüşkü bulmaydı. Qarzdarının qarzdan özünü kaçırış üçün kanun yürgüzüş boyunca icra kılışkı karşılık kılıdığan kuralığı aylandırı verişiğe tekimi bulmaydı. Bu diloda icra kıldırılgıcı Cın ikis katnaş hadisi yüz berip, hukuktar dava kılıp dava hukukunu koğdaşının başlayan halkılık peytte, özgü tava öge bütün bir yürüş öyünü kaplaş, nudutu toşkanın tartıp yer işiltiş hukuku toşkanlı kadar oltırış hukukunu tesis kılışta, subjektif cahitte keyinki tölen mecburiyetinin roşen özünü kaçırış kasterlike bulup, objektif cahitte öyünün normal bahalıgılı kim artık kılıp satkılı bulmaslık, cevapkarlık mal mülükünü icra kılgılı bulmaslık akıvetini bir vasıtı keltürüp çıkırıp, samimi buluş, levzide turuş asası prensipi hılaplık kılgan. Bu, icra kılıçtın özünü kaçırgan tipik kanunu hılap kılmışkı tabi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda sud har taraflama tuzash markaziga ko'chib kirib, oila ziddiyatini muvofiq murassa qildi degan mazmun diqqatni bo'ldi. Yaqinda Jimsar noyalik xalq sud mahkamasi Dayu xalq sudi yangi davrdagi Feng Chao tajribasini chuqur amaliyotini o'tkazib, qonun yurgizish funksiyasini tashabbuskorlik bilan uzartib, sayyora sud qilish sudini da'volashuvchilarning ishki oldidagi yezi bozorliq har tarafini tuzash markaziga ko'chirib kelib, da'volashuvchi ikki taraf aloydi qiyinchiligi bor kishilar to'pi bo'lgan ajrashish majrosini muvaffaqiyatli murassa qildi. Bu dilodagi da'vogar Lyuikis anglash iqtidori to'salg'uga uchirgan ayol bo'lib, sud mahkamasiga da'vo qilib, Xuikisdan ajrashishni talab qilgan. Dilo bejirguchi sudchi yetkizish jarayonida Xuikisning oilasida iqtisodiy qiyinchiligi borligini, kutilmagan ahvol sababidan putining yaralanganligini, harakatining qulaysiz ekanligini bilib, darhol sudxonada sud qilishni ishik oldiga berib, hal qilishga o'zgartirishni qaror qildi. Sot echilgan kuni Dilo bejirguchi sotchi Lyuikisning aloyda ahvoliga qarata asosiy barmoq tilini o'zligidan o'gandi hamda savrchalik bilan badan tili va oddiy qo'l ishorati orqali Lyuikis bilan fikr almashtirdi. Sot qilish jarayonida sotchi Lyuikis bilan Xuikisning ayrilib turayotganiga 6 yil bo'lganligini Shikilan turishliq joydagi kent aholilar komitetining ko'p qatim uyiga berib murassa qilgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lganligini bildi. Xuikisning ichi titildab, uzun mazgil g'araq ichib, oila zulmi solganligi, er-xotinlik muhabbatining uzil-kesil buzilishini keltirib chiqarganlik asosliq sabab edi. Kichik qizini yil bo'yi Xuikisning aksi yordamlashib beqishga mas'ul bo'lgan. Lyuikisning anglash iqtidori to'salg'u uchirg'achqa, uning amgak iqtidori va beqi sharoiti cheklik bo'lgan. Qoramog'i yetmaganlarning o'sib yetilishiga eng foydali bo'lish prinsipini chiqish qilib, sotchi naq maydoniki doira boshqaruvchi, ayollar birlashmasi, kent kadrlari bilan birlikda ikki tarafga savrchonlik bilan inchka ideyaviy xizmat ishlab, oxirida ikki tarafning o'linish munosabatini o'z ixtiyorligi bilan bekor qilib, o'linib tuqqan farzandni Xuikis beqish to'g'risida birdak fikr hosil qilishni vujudga chiqardi. Bu qitim har tarafdan birlashtirilgan birlashib harakatlanish mexanizmiga tayinib, ziddiyat majralarini asosiy qatlamda hal qilgan birlashtirilgan birlashib harakatlanish mexanizmiga tayinib, ziddiyat majralarini asosiy qatlamda hal qilganligi bih oltida tugatganligining jonliq amaliyoti.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
2: İhsatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdi monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: to'xtatib bir taraf qilishga kafolatlik qildi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эчеп калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эчеп калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbeduk. Tehimi köp mezbullani solution terminalarını şürüp anlı sağlığa buludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın münbetpırak programısını anlayışlarına karşılığımız. Ben Perhad Ömer.
1: Ben Aygüzel Bekri.
0: Bu kadınki programımızda tümendeki mezmunlardan alış birimiz.
1: Güllü Nuvatkan Yeza Kenetlergi Nezer Seyip'imizde Kaban Ahiyası'nın Akçı Bazırı'da koşunlar ortak idari kılıçta yeni neticelerini yaratıldı. Çaklık Mahiyası'nın Koğun Tavuzları şiirin temi bilen bazarı silindi diyen mezmunlani diktinlağı sunumuz.
0: Kaltıs Beyiş Mahiyarları Seyip'imizde Turpan Şehri İlkut Rayonu Yalpuntak Bazırı Kargocu kentindeki Zirkaç Pişiklaş Dokunda Yez Muhabbet Kuyuk Boldi diyen mezmun diktinlağı buludu.
1: Yazı ilgili ki

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıcılar. Emdi kaltıs beyiş mahirleri seyipimiz bu içe Turpan şehri İdgut rayonu Yalkuntak Bazırı Kargocu kentindeki Latyav

0: Yemeklik pişiklaş dokunuğu verip özgeçi seyirkaş yap birkaç seyirkaşın arkasındaki koyuk yurt muhabbetini düşünümüz.
1: Yaz günlerdeki tan seherde Turpan şehrinin İdikut rayonu Yalkuntak Bazırı Karıgoji kentindeki Lauçao yemeklik pişiklaş dokununun işlep çıkış sehidin maşinlarının gürüldüğün avazı anlanıp durattı. Dukan egisi Enver Osman Xotuni Merziyagül Ahmet bilen iş taksimle pemkarlaşıp, tayyar sirk aşını ayırıp, yetküzüldüğün malını sanıp, aldıraş bir gününü başladı.
0: 17 yıl ilgiri Enver Erkut'un işgelen tehi üzüm zarlıkka karajlık adetki dehkan bulup, dehkançılıkların boş vaktlarda meyve çibi setip ailesini kamdaydı. 2011 yılı yanılı toy kılgan işgelen, yani nemiş kılgılı buludu, dep oylandı.
1: Turpanlıklar bir yılının tört beslede seyrek aştın ayrılalmaydı. Şorpılık, kuruk kandaklı kılsa hemmeylen yaktırıp yaydı. Ular nazirini seyrek aş etişki karattı. İşkeylen bazarını tekşürüp tetkikiliş, etiş yüner sen idini ögünüş ve meblağ tayarlaşkı kirişip, 2016 yılı Erkut'un işgelen ahir tunci iş başlaş mebliğini toplap, toksun nahiyasının adli dükkanını icarigi elip, serkaş pişiklaş dükkanını resmi açtı.
0: Uçağdaki işlep çıkırı şerait adli bulup, kömür kalaydıgan koni şekildeki üskünlerini bir yarım saat aldın ısıtkanda aran 30 kilogram serkaş işlep çıkargı bulattı. İstütek götürülüp, vakit ve küç ısırap bulattı. İgilik tikligen dastlabki mezgilde xiridar menbesi yok diyerlik bulup, bir günde en tümen bolganda aran 7 kilogram serkaş satkılı bulattı. Enver mundaq dedi. Setip çıkaramıganda aval xiridarlarının sınap yeşigi soğukılıp, andın bazar açtı. Erkut'un çıkaylan her günü 50 kilogram serkaş tayyarlap, xiridarlarının sınap yeşigi haksız soğuk kılışına karar kıldı. Seyirkaştan yeni yumuşak temini saklaş için ular seherdili oradan durup materyal teyarladı. Andın 3 çaklık motosikletine haydab yezi bazarlarına mal yetközdi. Hakiki süpti ve yakşı temigi tayınıp seyirkaştan ait tezli xeridarlarının şansı erişti hem mal temilleş doktamı imzaladı.
1: 2018 yılı Erkut'un işgelen kölemini kengaytıp zavutni Karıgoji kentige köçürüşünü karar kıldı. Muvaffak zavut öyü naaydı tezli tepildi. Ama meblağının kemçil buluşu işgeylenliği tanglikti koydu. Zavut öyünün igisi Veyrundo ahvalını ilgilendin keyin icara hakkını müddetki bülüp tüleşke teşebbüskarlık bilen koşuldu. Yine 2-3 günde bir qidim işk aldığı kilip üskünlerini tekşürüp remont kılışkı yardımlaştı. İgilik tikleş musabisini əsligende Merziyagül hayacallangan halda mındaq dedi. Yol boyu her millet yurttaşları sodigarlarının yardım kılışı yolişi bizden kat'i devamlaştırışımızdaki en çok işençimiz boldi.
0: Köp yıl inak ötüş ceryanda Veyrundo allı burun Enver bilen bir aylık işleri dek bulup ketti. Hem daim onunla öz tirgan yeni kök tatlarını ekilip bari. Sulyağı halt ticaretçisi un bilen temelli güç sodiger katarlık her millet hemkarlık hemrahlar mı? Nokul setveli setiş hemkarlık münasibetinin öz ara yardım birdiğen bir aylık kişilerine aylandı.
1: Bir günü Enver sırtka mal yetküzgeli çıkanda sektike pişiklaş üstüne seti yoksız tohtap kaldı. Merziyagül maşinlarını pişik bilmegeçke nemiklarını bilelmeye kaldı. Ciddiyleşip ketkende o yandaki koşnısının yardım soradı. Karşı taraf koludaki işini koyup, derhal kilip remont kılgaçka zavutnun işlep çıkırışı vaxtı da əsligi keldi. Merziyagül mundaq dedi. Aynı çağda mən dövlət ortaq dil yazıqını yaxşı bilməkdim. Ciddiyleşken seri qandaq pikirlişini bilənmək qalğan idim. Şunundan keyin, meyli işlep çıkırış kançılık aldıraş bolsumu, Erkut'un işgeylen kent təşkil diyen dövlət ortaq dil yazıqı ögünüşüge toluq qatnaşdı. Hem kent açkan ilgilik başkuruş, kesip terakiyatı boyunca terbiyeleş kursuğa paal katnışıp, terakiyat pikir yolunu üzlüksüz kena etti.
0: Bugün künde bu ölçemleşken pişiklaş zavutunun kim almıştırış üyi, ambri, setiş rayolları kayırıplaşkan toluk bulup, toluk abdumatlaşkan işlep çıkırış liniyesi kömür kalaydıgan koni şekilde küskillerinin oranını aldı. Künge bir bütün 10'dan 7 ton serkaş işlep çıkırıp, 200'dan artık yez bazar yemek içmek soğudigirinin mukum temelidi. Өзі пұқты қадырды.

0: bilen zor iş bilen bile Erkut'un çıkayılan yurttaşlarının kırımını aşırışı oturtuk buluştu. Unutmadı. Nöbette Pişiklaş zabıtıdaki 15 hizmetçinin hemisi etraftaki yez kentlerden gelgen.
1: Putkali Meyip Perhat Abdülitip'nin zavutu işlevatkanıga 6 yıl boldi. Bir yıl ilgiri Enver Erkut'un işgeylen onun işki aldıda serik aş aşkanısı etşiğe yardım verdi. Pişiklaş zavutuğu taynıp mal bilen muqim təminli geçke Perhat'nın turmuşi bargan seri muqimlaştı. O mundaq dedi. Köpçilikten hemisi mağa xuddi tukunumda köngül bülüp turmuşumgu bulgan ümüdümni aşırdı.
0: Künüge 7 kilogram seçtin, künüge 1,10 7 ton işlep çıkışıkça bu bir cüp yezlik Erkut'un 10 netçi yıl çınıp durup birkaç seyir kaçtın çoğun kesbi aylandırdı. Şundakla bu 5 yolunu milletler iştipaklıkının mezlilik yedigi toldurdu. Hazır Erkut'un şikayelen nezirini teyhimi yırak cayığı karattı. Ular yeng pit saklaş, vakumluk uğrap kaçlaş, kesbi üskillerini kürgüzüp, uzun yolluk toş, kıyın buluş meselesini hal kılıp, Turpan'ın özgeç seyir kışını bütün Şincan, hatta bütün memleketki seyir kışını pilal edin.

Hürmetlik radyo anıgıçılar, Şinjan radyo televiziya stansının mınbet proq programımız boyunca alış verdik. Anlıqınlar rahmet.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 4. günü, Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Cungucu zaman evilaştırış kuruluşu da tırışıp yeni vəziyet yaratayli. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatirisi mavzuluk yürüyüşlü haberimizin Pantexnikide yenilik yaratış, Cungucu zamanı evilaştırışka puxtı terek boldi ve iyi tekçilik kıldı degen kısmı. Sayıcı, Beydayxı'da yazlıqtan iluvatkan mütəxəssislərini yoxladı hem de uladın hal sorudu. Toğru siyasi netice karşı turguzuş ve onu emeliyyatı körüstüş, Şenşi'nin Şi'an, Gansu'nun Dingşi, Ügünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşte çıntırıp, Ügünüş tərbiyenin emeli önümgi erişiği törtgü boldi. Taşkı soğudu karxanaları zakazını tamamlaş bilen aldıraş bop getdi. Köp mənbəlik bazarını kengaytıb, taşkı ihtiyacının asasını muqimlaşdırdı. Amerika'daki Demokratlar Partiyası hakimiyet yürgüzüdüğün 25 ştat Amerika Xalqara Soğuda Sot Məhkəmisi'ye birleşip əriz sundu. Örmətlik Radiyanlı Qucular tövəndə deyiqtanla xəbərlerimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Cungucu zamanı ulaşdırışda pantexnikinin zamanı ulaşışını tərək qılışqı tayin iş gerek. 15-ci 5 yıl məzgili pantexniki küçlük dövləti quruşunun aşkışlıq ötkəlgi hocam qılış məzgili. Bu yıldın bu yan başucu Xi Jinping 15-ci 5 yılını başlaş, qədəmli ilişini közü tutup, pantexnikide yanılıq yaratışını çördəb, bir qatar mühim tədbir uğurlaşdırmalarını oturuğa koyup, yuqarı səviyyilik pantexnikide özgü tayinib qudret tepişini tez alğı silcetti. Emdi Cungucu zaman evlaştırış kuruluşu da tırışıp yeni vəziyet yaratayılı. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatırısı mavzuluk yürüyüşlü xəbirimizden, pantexnikide yenilik yaratış Cungucu zaman evlaştırışka puxta terek boldi ve yetekçilik kıldı digen kısmı dektanlarda buludu. Bu yıl 7 ayda 2026 yıllık Dünya Sünni Akıl Jığını ve Sünni Akılını Dünyavi İdare Kılış Yukarı Dereceliler Jığını Şanghay'da içildi. Reis Xi Jinping Jığının içiliş mürasımı katlaştı hem de baş məqsəd notku sözüldü. O mındaq tep görsətdi. Yeni bir növetlik pantexniki inqilabi ve kəsb özgürüşdə tez büz şahsılı kılınıp, dünyada sünni əqil texnikisi da yenilik yaratış, mislisiz canlanış məzgiliğe qədəm koydu. Yeğinkilardan bu yan Cungu sünni əqilini ravajlandırışqa pahal kucaq içip, ünümlik bazar bilen qabil hükümetini birleştirişte çan turup, sünni əqil pantexnikisi de yenilik yaratışını küçəyitip, sünni əqil koşulğan ərkitini pahal alğı silcetip, törlük sobiktlar ortaq mevcut bulup durğan, ortaq güllündüğün sağlam ekologiyeni itildirdi. Əxli ixtisad yadroluq kəsbinin kölümü trilyon yöndini açdı. Cungu əxli yasımıçılığı Cungucu zaman evlaştırışının yeni bir yarqın nam kartısıga aylandı. Sünni əqil vəkilligideki yeni bir növətlik pantexniki inqilabi və kəsb özgürüşü yetib gəldi. Bunun mənbəsini çonqur təşürüş, kəlgüsünü çonqur küzütüş deyişki buludu. 15-ci 5 yılının başınış yılı da başucu Xi Jinping qandaq qılğanda pantexniki küçlük dövləti quruş yolu da yaxşı manqılı bulduğallığı doğrusunda eniq strategilik plan tüzdü. Bu yılın 5-də Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun tuncu qıtımlıq kollektiv ögünüşü de mühim nokta aldın görərlik bilen orunlaşdırış və kəlgüsü kəsiblərini tərəqi qıldırışqa mərkəzləşdirildi. Başucu ögünüşke riyasetçilik kılganda, devletini kudret tapdırış kuruluşu, milletini güllendiriş, uluğ işini ilgir sürüş strategilik yüksekliği de turup, mevqeni objektif şaraitki karatıp, seliştirme evzellikini cari kıldırıp, mukimlik asası ilgirleş, pelempeysiman yedil duruşta çan turup, devletimizin kelgüsü kesb terakiyatı da üzlüksüz yeni büz şahsılı kılışka türtki buluş gerek tep təkidledi. 13 gündən kin başçı Xi Jinping'nin Yijuan'daki devlet uçur texnikisini kullanışta yenilik yaratış kəsib bağıtçıqı verip, süni əqil, maşını adam qatarlıq pantexnikide yenilik yaratış neticeleri körgəzmesini kördü. Başçı təşürüş nəx meydanda monularını təkidledi. Sosyalistik zaman yolaşkan kudretlik devlet kuruşunun aşkıçı, pen teknikide özgü tayinip kudret tipişti. O, pen tekniki hizmetçilerini vetenge cevap kaytırış hissiyatını çonkur hiltiz tatkuzup, küreş kılıç ruhini cari kıldırıp, Jongochi zaman yolaştırış musabisi de tökbi yaratışı ilhamlandırdı. Jongu pen tekniki uçur tatkikat hanesi partikomunun şujisi Kuangchi mındak dedi. 15-ci beşilinin başını şiilidin ibaret bu alaydı peytte, başucinin kelgüsü kesipler haqqıdaki orullaştırması eniq tarihi ve devir ornığı ige. Başuci kelgüsü kesiplerinin aldın körerlik, strategilik, ağdurum karakterlik qatarlıq alaylıklarını közde tutup, ilmi pilalladı. Umumiyetini bir tutaş pilalladı. Bu, devletimizin pentekniki işlerinin terakiyatı da umumiyet karakterlik, strategilik, yetekleş karakterlik zor ehmiyetki ige. Ul tatqiqat pentehnikide yenilik yaratışının mənbəsi, şundakla kelgüsü kesip terakiyatının oli. Ul puhtu bolğandıla kelgüsü kesip binasını igiz salgılı, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini büzüş karakterlik ravajlandırgılı boludu. Bu yıl 4-ci ayda ul tədqiqatını küçəyti söhbət yığını Şanghayda içildi. Başucu Xi Jinping yığında monularını təkidlədi. Teximi zor salmaq, teximi əmili tədbirlə arqılıq ul tədqiqatını küçəyitib, dövlətimizin dəstəbki yenilik yaratış iqtidarını östürüb, pəntexniki küçlük dövləti quruş asasını yanımı puxtulaş gerek. Yelbişide ul tədqiqatını küçəyitiş söhbət şığını içilib, dəstləbki yenilik yaratış tereki yanımı küçəyitilib, ul tədqiqatının yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüş, tüp qollanmığı iqilinib, başucu Xi Jinpingnin pəntexniki küçlük dövləti quruş

0: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
2: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
3: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Hörmətli radio dinləyicilər. Avtomobil İşki Moğul Avtonom rayonunun Xunşanda qumluğunun işkirisiga kirdi. Derizi sırtıdaki yeşillik barğan sıra quyuqlaşdı. Tuzash rayonida giralishib ketgan seriq tal qum tosqi qumni tosab qalgan bo'lgashqa kadakcha orlari yeşilliqi pürkengen edi. Birleşken Devletler Teşkilatı çöllüşünün aldığını iliş tüzeş ehtinamısı, kadıbat başkarması ve Hindistan, Peru, Kenya, Çat'ın alakadar aparatlarının kelgen vekille yakında bu kumluk kırıp, şu cayının seriktal koşulgan arlaştırıp teriştek kum tezgilleş çağrısını ilgiledi. Seriktal köşme kumunu önümlük tezgilleydu, tosalaydı. Nijim, bidaya katarlıq yerlik uçöple yağmur pəsildə toluqlap teriludu. Çatqal bilan ot çöplə bunun bilan birikmə yepinci ösümlükni şəkilləndirdi. Bu əndizinin tənərxi tövən imkaniyyətlik sıcıl bolub,

Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperatorluk su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavqulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleyisiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir gayriş yer mu köpülge yaraydıgan ürünçe Longchang kutsiriki Tianshan birinci numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini berpa kılıngan ali derecelik bağbaranlık mahal. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinga. Tianshan birinci numarlık turalgısiriki otur hal egiz qabat binalarda hem ailinin küllikki 270 gradosluq aylanma körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini köreleksiz. Hem adam intildiğen esil oltırak rayondan öy setiliş köngünüzde gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Bu sahifimizde yeni nusxadaki kespi sağlamlıqını közdetiş texniki ölçümü 8. aydan başlap yolu koyuldu. Yeniden kaysı tekşürüş, kürsat küçüleri köpeytildi diken haber dektinlerdi buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ilan kılgan yeni nusxadaki kespi sağlamlıqını közdetiş texniki ölçümü 8. aydan başlap yolu koyuldu. Yeni nusxadaki ölçemden yadroluk özgürüşü asaslıqı 3 cihette ifadelendi. Qaytı tekşürüşten ibaret bu salametlik tekşürüş yekünü çıkırıp edilip, toğru bulgan toluqlap tekşürüş yanımı ilgirlap tekşürüşke almıştırıldı. Közütüş dairesi körünerli ken aytıldı. 12 türlük ziyallı kimyalik amıl, meslen, ciabın, şovbingvan, yin ve onun birikmeleri katarlıqlar. 3 türlük çang tozan ameli ve tüven temperatura, lazer nuru katarlıq fiziklik amıllarını salametlik boyunca közdiş təlipi yeniden koşuldu. Doklat kılış ve arxıp başkuruşka teximi qatlıq təlip koyuldu. Kespi salametlik tekşürüş, xulası doklatını tüzüş kullanması yeniden köpeytilip, gumani kespi keselliklerini tekşürüp çıkış əhvali inik buluş təlip kılındı, hem de arxıpını saklaş müddetinin Emgekçilerinin en ahırkı bir kitimlik tekşürüşü ahırlaşkan kündün başlap 15 yıldın kem bulmasılığı aydınlaştırıldı.
1: Anla Vatkanınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Ten Sağlıklı Zor Baylık Programı'sı.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

çıkarmaydı. Tengşes, elalaştırış ceryanı da çokum mükemmel buluş digen ideyadın halkıp çıkıp, yana yeni maharet ügünüş tek üsp yetiliş tepekkurga yüzlengil buludu. Emeliyet ceryanı da şekillengen bu psikiklik, elastiklik aşkanının muhim davalaş önümü hesaplanıdı. Tötenci, yakın münasvetini eslige keltürüdü. Eğer ata anı bilen balının münasveti bir kadar yıraklaşıp, yüz durana fikir almaştırışkı mahir bulmasa, billi tamak etkende bihatar hem türtkü buluş boşluk bilen temelleydi. Pensiyge çıkandın kiyin, İctimai alakı çemberki kiçikləp ketken yaşanğılarga nisbətən etkanda kollektiv tamak ediş paaliyeti ularının cemiyetik rolunu qaytıdın tiklişige, ihtiyaclıq buluştun ibarat kımmet tuyğusunu tepşiğe yardan bir aleydu. İctimai alakıdın korkuduğun kişiler topuğu nisbətən etkanda birlikte tamak etkende kişilik münasivetki ciddilikini pesaytıp arlıqını yıkılaştırdı. Psikik sağlamlık katılımıdaki körünerlik paydadın başka daim tamak etkende yine bilip bilmey, mülçer, ömür, kan tomur, çoğun mine ve metabolizm sistemisiga hakiki paydı ilip geledu. Birinci, ölüp ketiş xavip xatırını tüvelledudu. 100 mağdın artıq kuramığı yetken adamını kaplıgan 10 yıl ziyaret kılgan tədqiqat körüstülüşçe, daim tamak etedigan kişilerinin bütün sebeplik ölüp getiş xavpi 50% tövelligen. Her haftada 3 qetim tamak etedigan kişilerinin ömrü bütünlay tamak etmeydigan kişilerge qarganda 10% uzun bolgan. İkinci, kan tumurga nisbeten en tayin dostane. Restoran yaki veymey tamaklarda tamaklarının tämi ve setiliş haltını qoğuluş üçün Qorumlarga köp miqdarda yağ, tuz, şeker silinidu. Yeşil yupırmaqlıq köktatlar eğir derecede yetişmeydu. Yemeklik bexatarlıki və tazılıq əhvalini iyiləş müddəs. Özü köktat setivilib tamaq etiş bununqa oxşumaydu. Köktat bazırdın köktat tallıqandan başlap yemekliklərinin yeniliqiga kapalatlıq qılğılı buludu. Yağ, tuz, Şekerinin şiltiliş miqdarını mı özü kontrol kılgıl buludu. Bu, kandı yağ köpüyüp getişinin aldını iliş, kan tomurlarının sağlamlıqını qoğdaşta en tayin muhim. Üçüncü, çoğ menini asıraydı. Tamak etiş köp kıl biliş iktidarıgı çetildiğen mürekkep paaliyet bulup, pekat korumu tizimliki boyuca meşgulat kılgan taqtırdı mı, birli vaqtta köp kıl yemeklik materialları bilen tamak etişini kontrol kılış gerek. Bunda kılganda plan, esti saklaş, dikkat itibar katarlıq köp miğe rayonini jallandırgıl buludu. Bir türlük kən külämlik tətqiqat körüstülüşçe, yaşanğalarga nisbeten etkanda bir haptada pekat bir vaqt tamak etsimu çoğ miğe ve kan tomur sağlamlıqıga aktif təsir körüstüdigen. Onundan başka beden iğirliği ve kan şekeri seviyesini yakışılaşta öyde tamak etişimi uxşaşla tendasız rol oynaydıken. Kanaklığında tamak etişini bir xil huzurlanışka aylandırğıl buludu. Mutakhasla tövendikidek tekliflerine berdi. Birinci, etişge ustı korumudan başlaş. Yeni korumlarga can ilan kılman. En pişik bulgan şoklu tuxum korumisi, Kök laza yanyu kalemcisidin başlan. Men közümünü yumup, hemini yakış kılalaymayan degen işeşini his kılan. İkinci, ketim sani rahat bulsa muhabık buludu. Bir haftada 2-3 akşam hiç bulmağanda bir ketim bulsumu buludu. Özünüzge her günü çokum tamak etiş nişanını bekitip alman. Onda kılsanız, kuşallık yükke aylanıp kalıdı. Üçüncü, sezgü azalarının sınışını kuzgıtış. Tamak etiş ceryanı da özünüzgü köngül koyup anlaş, puraş, körüş, tetip bekiş, tutuşını əskertin. Məslən, yağda etildirip pişirilgan samsaqnın avazını əstaydıl anlaş. Kazan gırvikidin koyulgan açıq sudun payda bulgan köyük pırıqını puraş. Bu, dikkatini yenik uzartıdı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Hazirtali.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarda olatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Sanji shahri Shisanxu kentidagi yashanganlarning o'zini o'zi boshqarib, o'z ara yordam berib kutinish yangi andisi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda mamlakat ichidagi eng cho'ng neftlik hamroh gaz bir taraf qilish punktining Xinjiangda ishlab chiqarishga kirishtirilganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 90-chi yillarda tug'ilgan tam rassami Gaoyang bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Solution aboneçiler terminalından maskadan da anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu.
0: Xinjiang'daki yenilikla.
1: Yaqinda 2026 yillik Anar Danisi Yipek yo'li qalb tashlar lonqisi yoshlar o'smirlar futbol taklif musobaqasi Qashqar viloyatining Koni shahar noyasida boshlandi. Guangdong, Guangxi, Guizhou, Xizang, Gansu, Xinjiangdan bo'lib 22 vakillar komandasining 557 yosh o'smir futbol tanarkatchisi futbol maydonida 8 kun mahorat ko'rsatdi. Qashqar viloyatida mamlakat bo'yicha maktab futbolchiligi xosligiga ega maktabdan 129 qurilgan bo'lib, Jungu darajadan tashqari birlashmasi, Jungu A birlashmasi, Jungu B birlashmasi futbol klublariga jami 53 tanharkatchi yetkazib bergan.
2: Afg'oniston, Italiya, Singapur qatorliq 12 davlatdan kelgan 17 yosh 7-chi oyning 26-chi kunidan 29-chi kunigacha Qashqar Qizilsu oblasti Sanji va Urumchiga berib, naq maydonda Xinjiangni ekskursiya qildi. Misrdan kelgan o'z taratqu Weibo egisi Shu Lingning 11 millionga yaqin agash kuchisi bor. U haqiqiy ham hayotiy kuchga to'lgan Xinjiangni agash kuchilarga namoyon qiladiganligini bildirib mundaq dedi. Yurtumda mu mushundaq cho'ng qumliq bor. Kelimatimi bek o'xshaydi ekan. Lekin bu yerning sayohat aslihalari intoyi mukammal ekan. Xinjiangga kelib sayohat qilishga arziydi ekan. Saudi Arabistondan kelgan Fahid Makt nahiyasidagi bo'ronda mudofiyalanish, qumni turaqlashtirish ekologiya o'rmini oldida mundaq dedi. 20 yil ilgari bu yer unumsiz qumliq edi. Shu joydagi hukumat va amma bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatib, qaqaslikni osta-osta ko'kartibdi. Men nurg'un davlatlarga berib baxtim, lekin bundaq o'zgarishni ko'rib baxmadim. Payzavat nahiyasi, Guangdong Payzavat, Xinmei Kesbog'chi rayonida Gollandiyalik yosh Xanshunas Umidjon kichikkina Xinmeydan meva sharbati, quruq meva, murabba tayyorlanadiganligi bir xil xom materialdan mukammal kasb zanjiri hosil qilinganligini maqtadi. Har qaysi davlat yoshlari madaniyat sayohatini boshdan kechirib, kasb taraqqiyot va madaniyatga varislik qilish jarayonini egallab, haqiqiy ko'p manbalik illiqlikka to'lgan Xinjiangni tonadi.
1: Lopnur noyasining Dunqutan yesida taklamakan qumliqning girvikida qumliqning yerimi jangnanning yerimi bo'lgan Jahondagi sirliq joy Lopnurliqlar kenti manzir rayoni yoshurungan. Cheksiz ketgan seriq qum agri bugri daryo suyi, buk baraqsan to'g'roqlar, subsuzuk ko'llar, to'rt xil eng go'zal manzara bu yerda illiq jilvilanib turdi. Bu yerde kumluk, toğrak, derya, yakın, köl bir gevdileşken, umumi kölümü 134 kvadrat kilometre bulup, hem esli ekologiyelik tabii katlı menzere var. Tehimi mühimi, onunla koyuk, uzak, yipek yolu merinilikin mücessemlengen. Bu sayahçilikten avat mezgili bulup, sayahçiler kumluk, derya, yakın ve toğrakla arası da uyaktın bu yakı ötüşüp, kumluktan özgeçi bir payan menzeresinin kanıcı huzurunu alaydı.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvqulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 tabiatga bo'ysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versal sarayining manzarasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizangizni ossangizlar Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'tirish rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125
1: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasi Radio Xabarlar Markazi Uyghur

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısı

0: Nın meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğa çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselip atan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahifimizde memleket içindeki en çok neftlik emrah gaz bir taraf kılıç ponkitinin Şincan'da işlep çıkışı kırıştırıl gelgeni tanıştırımız. Karamay'da Şincan neftlik şirketi neft eliş işkinci zavutunun 81. numaralı tabii gaz bir taraf kılıç ponkitinin yeniden kurulgan künüge 1 milyon 500 bin kubmetre tabii gaz bir taraf kılıç boyunca soğutuş kurulması omumuzik işkı kırıştırış baskışı kadem koydu. 81-ci numarlıq təbii qaz bir tərəf qılış ponkiti izcil neft eliş ikinci zavutunun həmrah qazını yığış tarqıtış tügünü bulub gəlgən. İlgiri, Qərbi Şimaldakı ən çox həmrah qaz bir tərəf qılış ponkiti dəb atalğan. Bugünkü gündə bütün ponkitinin gündülük bir tərəf qılış kölümü 3 milyon 900 min kubmetrə yetib məmləkət boyunca ən çox neftlik həmrah qaz bir tərəf qılış ponkiti bulub qaldı. Gündelik bir taraf kılış iktidarı 500 bin ailenin bir günlük gaz işletiş miktarı gittin.
2: Neftlik, gazlıklarının tedirici terakki kılışıga ağışıp, neft eliş işkinci zavutunun hemra gaz mehsulat miktarı yıldın yılgı eşip, konu üskünler işlep çıkırış ihtiyacını kandıralmay kaldı. Kuruluş müddetini en zor derecede kıskartış üçün 2025 yılı 9. ayının 16. günü kuruluş başlanışı bilenle neft eliş ikinci zavutu işine başlap hel kılgı can kılış pozisiyası bilen kıyınçılıkı karmayı ilgirlep iç şirketi ve kuruluş kılgıcı orun bilen birlikte hemkarlaşıp bir yürüyüş kuruluş müddetini sarkıllaştırış tedbirini kullandı.
1: En bösüş karakterlik bolğını bölekleştirilgen kuruluşunu tekşürüp ötküzüveliş endisi. İlgiriki türlerini omumizlik tamamlayan linkin andın bir tutaş tekşürüp ötküzüveliş, tüzütüş mudutuge bir ay, iki ay ketetti. Bununla seleştirganda her bir bölek pütken linkin, bir bölek tekşürüp ötküzüvelinip, bir bölek tüzütülüp, mesele derhal kaytmi inkas kılınıp, tüzütüş mas kademde tamamlanıp, fakat 70 günlük ünümlük kuruluş müddeti içinde türüp tüp işlep çıkışı kırıştırılıp, əsledeki plandakiden top doğru 90 gün burun tamamlanıp, kuruluş tənərxi zor dərəcədi ticəldi. Yeni kurulmada qatlıq cisim arqılıq sümürüp, güngür sizləndiriş, molekulla arqılıq tasqap susuzlandırış həm propan arqılıq soğutup, hidrokarbon sızlaştırış hünər sənəti qolunulğan olup, güngürt miqtari, su şəbnəm nöqtisi, hidrokarbon şəbnəm nöqtisi omumizlik ölçəmge yetküzildi. Bu bir yürüş teyiz soğuk arqılıq ünümlü östürüş üskünüsünün türküsü de neft eliş ikinci zavutu her ili yeniden mukum yenik hidrokarbon məhsulatı hem suyuqlandırılgan gazın 43 min tonunu köpeytip, tabii gaz koyup biriş miktarını 30 milyon kubmetre azaytdı. Bu her ili 400 minge yakın ailenin bir yıllık gaz işiltiş miktarını az köydürgenge beraber. Bu, tekşürüp remont kılış mezgeli de tabii gazını koyup bir iş kıyım buluş meselesini üzül kesil tüketti. Garbi Şimaldaki en çoğundun devlet içindeki en çoğunca 270 günde süratini tezilttiş, Şincan neftçilerinin ötgelgi hücum kılıp kıyınçılıklarını yeniş gayretige guvah boldu. Şundakla energiye kesbinin geçil döven karbonluk tarakatıga yeni kuvvet koştu.
3: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde 90'ıncı yıllarda doğulgan tam ressami Gauyang bilen tanışımız. Turpan'ın koçları da manganda Nurgun Tam'nın rengdarı tam sezmeler bilen toşkallıkını, əsledeki addi koçu menzirisinin yepyeni tüskü kirgenlikini, Nurgun sayacının bu yerge kilip daka kılıp hatır süretke çüşke celep kılgalıkını körgül bulul. Bu tam sızmeleri Gauyang'ın koludun çıkan. O Turpallık 1994 yılı tuğulgan. 2019 yılı Nanjing sanat çöyen hüner sanat kespini pütküzüp, 2020 yılı yurtuğu kaytip gelgen. Yeni okuş pütküzgende Gauyang Nanjing'de bir mezgil turgan. O tordun Şinjan'ın tez terakki kılavat kalıqını körüp kızıqıp kaldı. Nemeli digen bilen yurttum, özümnün artıqçılıkını cari kıldıralaydıgan caylarımı ba. Qaytıp kelip bir mezgil közetkenden keyin fırsatnın nayti zor ikenligini bayqadım. Yurtuğa qaytqandan keyinki tunji türi Turpandiki bir sayli sayahat bağıtısını umumizlik güzelleştiriş boldi. Layihalash, resim sızıştın tartıp kuruluşunu tamamlaşqıça Gauyang oŋuşluq tamamladı. Kuruluş tamamlanğan şu günü bağça rayonu tamlarının kül rangdan rengarang tüske kirgenligini görüp o intayin memnun boldi. Eserini tamamlaganda kalbimde muvaffakiyet duygusu peyda boldi. Bağça rayonu ticaret başlagan nikin sayacılar naite razı boldi. Bu minin tallagan bu yolumni mustahkemledi.
1: Keyinki bir nece yılda Gauyang'nın ranglık sızma eserleri tedirici halda Turpan'nın çoğun küçük koçularına tarqaldı. Yalquntağ, Karız, Buyluk Katarlık menziri rayonlarda mı onun tam sızma eserlerini körgül buludu. O sızgan resimlerinin temisi nahaydı mol bulup, personaj, menzire, karton, şundakla milletler ihtibaklıqı baş temisi mi bar? O mundaq dedi. Tam resimi, resimini tamğı köçürüp kilipli kalmay, teximi muhimi resim bilen tamını birleştiriş kerek. Her bir tamının orni, yönülüşi, etraptaki muhit oxşumaydı. Layihaligende bularının hemisini oylish kerek.
0: Turpan'ın yaz pəsildə yukarı temperaturada küçlük aptapka kaklanış normal əhval bulup, aptapta tam kızıydı. Boyaq birkaç gün aptapka kaklansıla rengi öngüp gitirdi. Olmadık dedi. Turpan'ın tamlarındaki renginin aptapta öngüşü adetki iş. Her bir tamga resim sızıp bulgan dinkin bir qabat qoğdaş sırı beriş gerek. Bu xuddi tamga aptaptın saklanış məlhimi sürgenge oxşaydı. Turpan'ın yaz pəsildeki sırtının temperaturası 40 neçi gradus. Tamının aldıdı turganda kuyaş nuri tik düşse, alqallarım tərləb, biləklərim aptapta kızırıp gedir. Aval özümünün könlümdeki bir aramlıqını yengendinkin, andın resimsiz alaymen. Bir kıtım, o Turpan yeni şehər Şimin kentide tam resimi sızganda dəl tomuz sıkı toğru geldi. Her günü resim sızganda etraftaki ahalile gelip görüldü. Balılar çöğür düşüp durup onun nemi sızganlığını sorup onu bek çıraylık sızıp siz dep mahtışıdı. Gauyang mındak dedi. Şu çağda azarak sık bolsumu erzidigallığını his kılgan edim. Yezi kent tam resimleri belki mürekkep olmasılığı mümkün. Lekin o şu cayga bulup mu balılağa tehmi rengdar muhit elip geldi. Ulanın kuşal bolgalıkını görüp ben bunu ehmiyetlik his kıldım.
1: Gauyang yeni bir qitim qiyinlik derecesi yuqori bo'lgan xirisqa duch keldi. Turpandagi bir ahallar Ultraq rayonining sirtqi temi 15 metr egizlikda bo'lib, bo'shliqda mashg'ulot qilishga to'g'ri keladi. Faqat loyihala 40 nechi bad qayta o'zgartildi. Rasm sizganda u to'xtamay kayniga chekinib, nisbatni ko'rib, undan yamishib chiqib tangshaydi. Bir tushib, birdam chiqadi. Birdam tushib, birdam chiqadi. O mundaq dedi. Tamğı yakın turganda umumi ünümini körgülü bulmaydı. Yıraqtan qarğandıla andın çoğun kiçiklik nisbitinin muapıq yaki əməslikige hüküm kılgılı buludu.
0: Gauyang Allahide bir parça resim sızgan bulup, Turpan'ın bir temiga şehrinin ismi yazılgan. Hattatlıq, hatt şekli addi ve körkemiydi. Hazır o tam Turpan'ın yeni yer belgesi bulup kaldı. O mundaq dedi. Her bir şehirde muşunuğu okşaş daka noktası var. Tamığı yezilgan şehir ismi sayacılarının bu şehirge bulgan tüncü təsiratı bulup kalıdı. Turpan'ı kaydıp gelgen bir kançı yıldım buyan Gauyang özünün kançılık tür işle geldi ki emez belki tamdiki

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şimdi Tatlıdum rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı malumatı anlatımız. Ürümçide hava bulutlu. Temperatura 25'ten 40 Celsius gradus kuşa 3 bal şamal çıkadı. Altay'da hava bulutlu. Temperatura 20'den 36 Celsius gradus kuşa. Çöçekte azarak yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 33 Celsius gradus kuşa. Gulcuda azarak ve otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 34 Celsius gradus kuşa. Bortlarda azarak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus kuşa. Karamay'da hava tutuk bulup kin azarak yağmur yağıdı. Temperatura 24'den 39 Celsius gradus kuşa. Köytünde hava tutuk. Temperatura 27'den 39 Celsius gradus kuşa. Şeyhanzide hava tutuk. Temperatura 24'den 41 Celsius gradus kuşa. Sancı'da hava bulutluk. Temperatura 26'den 42 Celsius gradus kuşa. Kumul'da hava uçuk. Temperatura 23'den 41 Celsius gradus kuşa. Turpan'da hava bulutluk. Temperatura 32'den 46 Celsius gradus kuşa. Korul'da hava tutuk. Temperatura 29'den 39 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava tutuk. Temperatura 24'den 35 Celsius gradus kuşa. Atışta hava tutuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 23'den 32 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava tutuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 23'den 32 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava bulutuk bulup kim tutuludu. Temperatura 28'den 37 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulutluk. Temperatura 25'den 40 Celsius gradus kuşu boludu. 3 bal şamal çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teğimi çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
2: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Aylan programımız başına çıkardık. Yaxdırıp anlıqının lağı rəhmət. Sılı şıtın abonuşla terminalarını çürürsənlə, teğmə köp məzmulladın, xəbərdar bol olayısılı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Emde anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşılığımız Menriyasetçi Ahmetçin Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalında maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıta anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu çanatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde 702 kanunsuz ictimai teşkilat bir taraf kılındı. Abdunum Raylık Adliye Nazareti 2026 yıllık asasi katlam kanun mulazimeti hizmetçilerinin kesb bilen şugulun işini tekşürüp tasdiklaş imtihanı aldı degen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde er yaman gerezde ultraklışış hukukunu oturgu koyup icra kılışkı karışılık kıldı. Kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli iş kılıp bir iş sahipimizde sot her tarafımı tüzeş merkezge köçüp girip aile zidiyetini muvaffuk müresse kıldı degen mezmun diktinlağı buludu. Hem de diktinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Kanun haberleri.
2: Şikimin 26 yılının aldığı yerimi de bütün memleketteki her derecelik halk işleri tarmakları kanunsuz ictimai teşkilatın 702'ni bir taraf kıldı. Bunun içinde kanunsuz ictimai teşkilat gumanlığı çetişlikleri tizimdeki ya ki hemkarlaşıp tekşürüş uhturuşu 163. Kanun bu içe emelden kaldırılgını 63. Tarık tevitişke buyurulgını 399. Tızımı aldırışkı yetekçilik kılınganı 77 olup zerbe veriş tüzeş hizmetinde yeni netice ünüm kolgu keltürüldü. Dikkat, açkışlık sahalagi merkezleştirilip tüzeş muhim nuhtısı gevdilendirildi. Halk İşler Ministerliği nöbetteki kanunsuz ictimai teşkilatlarının faaliyet alahidlikini birleştirip, hükümet tarafının arka görünüşünü işiltip, cungu, cunhua, memleketlik diyen sözlerini öz meyleci işiltip, ammını hata yitekleyen, belgelemeki hılap faaliyetlerini kanat yedirgen kanunsuz ictimai teşkilatlarını zerbi biriş tüzeşinin muhim noktasına kirgüzdi. Cayla, cungu mağarip tatkikat ilmi cemiyeti. Memleketlik işlep çıkırış bilen okutuşunu yuguruş hizmetine yetekçilik kılış komiteti. Cungu yeni devr meriniyet stratejiyesi tatkikat orni. Cungu meriniyet mağarip tatkikat merkezi katarlık bir türküm kanunsuz ictimai teşkilatlarını kanun boyunca emelden kaldırışını orullaştırma kılıp ictimai teşkilatlarını tızımla başkuruş tertipini güçlük kovdu di. Közütüş, signal veriş küçeytilip yip uçu menbesi kengaytildi. Halk İşler Ministerliği kanunsuz ictimai teşkilat katarlık sahte ictimai teşkilatlarla alakadar işlerini erz kılış, paş kılış doğrusu da umumi uhturuş ilan kılıp, köp hıl paş kılış usulünü aydınlaştırıp, erz kılış, paş kılışının kolaylık derecesini yanımı östürdü. Tarmakla hemkarlıkı küçeytilip, nazaret kılış başkuruş birikme küçü mücessemlendi. Her derecelik halk işleri tarmakları gün'en, bazar nazaret kılış başkuruş, tor bihaterliki ve uçurlaştırış, haberlişini başkuruş katarlık alakadar tarmakla bilen bolgan alaka ve hemkarlıkını küçeytip, uçurduğun ortak beherliniş, yip uçunu ötküzüp biriş, birleşip kanun icra kılış mekanizmini takamullaştırıp, tarmakla toskunu buzup taşlap, tüzeş birikmin küçünü mücessemlep, kanunsuz ictimai teşkilatla dilolarını bir taraf kılış süpüti ve önümünü zor derecede östürdü. Kadın icra kılış tertibi kalıplaştırılıp asası katlamının ulu puhtulandı. Halk İşler Ministerliği iki Türküm İctimai Teşkilatlarının kanun

0: icra kılış hüccet nuskusunu tüzüp tarkıtıp, kanun icra kılış hizmetini kalıplaştırış, yukarı önümlük kanat yaydırışını hüccet paydalanış materyali bilen temel edildi. Caylardaki halk işler tarmakları kanun icra kılışını kalıplaştırış kuruluşunu çoğunkur kanat yaydırıp, siyasetini düşendiriş ve kespi yetekçilikini sicil küçü etti. Teşvik terbiye çoğunkurlaştırılıp, yakşı keyfiyat yaratıldı. Halk İşler Ministerliği dilo arkalık kanunu düşendiriş, dilo arkalık agahlandırışta çıntırıp, kanunsuz ictimai teşkilatlarının işki türkümde 17 tipik dilosunu aşkarladı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
0: Yakında Abdülhamid Muraylık Adliye Nazareti 2026 yıllık Asasi Katlam Kanun Mulazimeti Hizmetçilerden kesb bilen şugulunuşunu tasdiklaş imtihanı aldı. İmtihanına cemi 922 hadım katlaştı. Yakınki yılladın buyan Abdülhamid Muraylık Adliye Nazareti Ammevi Kanun Mulazimeti Baylıkını mas terakki kıldırışını bir tutaş planlap algı sözcüsünün 3 yıllık hareket planı. Yani 2025 yılının 2027 yılı içini tüzüp yolu koyup, Cenubi Şincan'ın asası katlam kanun mulazimeti hizmetçileri koşuğunu zor güç bilen terakki kıldırışını inip oturgu koydu. Bu yıl 5. ayda asası katlam kanun mulazimeti hizmetçilerinin kesb bilen şugulun işini tekşürüp tasdiklaş imtihanına tizimletiş hizmeti başlangandan bu yan, Caylan'ın estadil redki turguz işi, kent külümde seferver kılışı bilen Şincan'da cemi 1203 kişi şartki uygun gelip imtihanına katnışışı tizimlattı. İmtihan hizmetinin oğuşluk, tertiplik buluşuğu kapalatlı kılış üçün Abdülhamid Muraylık Adliye Nazareti, Ürümçi Şehri, Baynıgölün Moğol Abdülhamid Oblasti, Aksu Vulayeti, Kızılsu Kırgız Abdülhamid Oblasti, Kaşgar Vulayeti, Xoten Vulayeti de imtihan noktası tesis kıldı. İmtihanda Şincan boyuca bir tutaş timi belgeleş, yepik imtihan iliş, merkezlik ok bahalaş usulü yolu koyuldu. İmtihan mezmuni partiya 20. kurultayının ruhi, Xi Jinping yeni devr cungucu sosyalizm ideyesi, Xi Jinping kanunçılık ideyesi, asasi kanun, hak talep kanun desturi katarlık nurgun sahalarını öz içige algan bulup, imtihan bergüçülerinin kanun bilimleri zapsi ve emeli kolunuş iktidari umumizlik tekşürlüdü. Sual tipi hüküm kılış, yakki tür boyucu tallaş, köp tür boyucu tallaş, dilo misallarını tahlil kılış, kanun hüccetlerini yeziş katarlıklarını öz içige alıdı. Bununki maksat kesbi sapası yukarı, emeli iktidarı güçlük asası katlam, kanun mulazimeti ihtisaslıklarını tallap çıkıştın ibaret. İmtihan günü Adliye Nazareti 6 nazaret kılış grupsu kurup, her kaysi imtihan noktalarına berip, imtihanı nazaret kılış hizmetini kanat yaydırıp, imtihan işleri bekhaterliki, imtihan intizami, sınlık nazaret kılış tezgilleş, katnaş davalaş, eslehe kapaleti, ciddi işlağı takabül turuş boyuca bir taraf kılış katarlık ehvallarını tefsili ilgilep, imtihan muhiti, imtihan meydani tertibi, içki kısımdaki bihaterlikini kogdaş katarlıklarının emelileşiş ehvalini nazaret kılıp tekşürdü. Her kaysi imtihan noktalarının imtihanı hazırlık kılış hizmeti tertiplik işlendi. İmtihan işleri hadımları meydana kirişki yetekleş, bihaterlikini tekşürüş, imtihanı nazaretçilik kılış, çarılap tekşürüş, imtihan bergüçülerge mulazimet kılış ve imtihan kağızını ötküzüp veriş, ötküzüveriş hizmetini estaydıl yakşı işlep, imtihan bergüçüle, imtihan mezgeleri yolukkan türlük meselelerini vaxtıda bir taraf kılıp, imtihanının oğuşluk tamamlanışıga bütün güç bilen hakiki kapaletlik kıldı. İmtihan bergüçle, imtihan intizamıga anlık rayı kılıp, imtihanga salmaklık bilen katnışıp, imtihanı samimilik bilen bedi. İgilin işçi hazır Şincan'da asasi katlam kanun mulazimet ornunun 743. Asasi katlam kanun mulazimet hizmetçisinin 3365 bariken. Asasi katlam kanun mulazimeti hizmetçileri yezi kentlerini güllendirişki mulazimet kılış, asasi katlamını tüzeşki katnışış, zidiyet macralarını muressa kılıp bırtırap kılış, kanunçılık kuruluşunu algı sılcıtışta tengdatsız aktıp rolünü cari kıldırgan.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Er yaman garazda oltıraklışış hukukunu oturuğa koyup icra kılışkı karşılık kıldı. Kanla kanuni akıbetini üstüge alıdı diyen dilo misalini diktanlığa sunumuz. Yakında Bagraş Nayalık Halk Sot Mahkemesi bir motorluk katnaş vasıtası katnaş hadisesi cevapkarlıkın macerasını icra kılıştın özünü kaçırış dilosunu muvaffakiyetlik icra kıldı. 2025 yılı 3. ayda Şen Ekis bilen Cın Ekis motorluk katnaş vasıtası katnaş hadisesi sadır kılıp Şen Ekis cismani ziyanı uçurgan. Özünün kanunluk hukuk menfaatini koğdaş üçün Şen Ekis 2025 yılı 10. ayda Bagraş Nayalık Halk Sot Mahkemesi'ne motorluk katnaş vasıtları katnaş hadisesi cevapkarlıkın macerası davası kılıp Cın Ekis'ten türlük ziyandın cemi 198 000 yenin köprek tölep birişini talep kılgan. Ama dava başlanıştın burunla Cın Ekis bu işini orullaştırışka tutuş kılgan. 2025 yılı 8. ayda Cın Ekis keyinki kelip çıkış ihtimal bolgan tölem mecburiyetini ada kılıştın özünü kaçırış üçün dilo sırtıdaki kişi bilen özünün namıdaki bir yürüyüş öyde oltıraklaşış hukukunu tesis kılgan. Oltıraklaşış hukukunun müddeti öy yer işiltiş hukuki akırılışı digen kün güçü bolgan. Bu kılmış paydalanımı ners hukukunu bekitiş usulü arkalık öyünün bir taraf kılınış kımmetini süni tövbeletip, keyinki kanun yürgüzüşte kim artık kılıp setiş, setifitiş tertipinin algı sözcüdülüşüge toskulluk kılınış.

0: bir yürüyüş öyünü kaplaş, nuditi toşkanın tartıp yer işiltiş hukuki toşkanlı kadar oturuş hukukunu tesis kılışta subyektif cahitte keyinki tölen mecburiyetinin roşen özünü kaçırış kasterliki bulup, objektif cahitte öyünün normal bahalıgılı kim artık kılıp satkılı bulmazlık, cevapkarlık mal mülükünü icra kılgılı bulmazlık akıvetini bir vasıtı keltürüp çıkırıp, samimi buluş, levzide turuş asasi prensipi hılaplık kılgan. Bu, icra kılıçtın özünü kaçırgan tipi kanunu hılap kılmışkı tabi. Wang Jengang genimi ilgirilgen halda mundak dedi. Ali Halk Sot Mahkemesi, Ali Halk Teptiş Mahkemesi'nin hüküm kesimini icra kılıçını red kılıç cinayi işler değil olurunu becerişte kanunu tedbiklaşka ait bazı meseleler doğrusudaki izahatının 3. maddesindeki belgelemeye asasen icra kıldırılığı haktarlıktan vazgeçiş, mal mülük, hukuk, menfaatini yaman garazda haksız bir taraf kılıç katarlık usulla bilen hüküm kesimini icra kılgılı bulmasa icra kılıç iktidarı bartırıp İcra kılışını red kılgan, kılmışı eğri bulgan başka ehvalla dep bekitiladı. Hüküm kesimli icra kılışını red kılış cinayeti boyunca cinayi cevapkarlıkı tartıladı. Programının torda hem Türkiye buluş meksus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soradığın kanun mesleğiniz bulsa, solicitin abonucular terminalini çürüp, programında hem Türkiye bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp esil mezmunları solicitin abonucular terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyetinin şerbi. Bir heri şer, nurgun pulgu yaraydıgan, Kalkıra Çombazar yenirge, Tianşan restisi'de 514 yürüş yaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık, temperaturluk, su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün menzirlik, çınıkış üyde, terlikide çınıksınız. Siyafet salıda, dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden, 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan, tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne, 4 yataklık kılıp işiltenleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
3: Kanfuyen şirkete 23 yıldan bu yan yemeklik arkalı kuvvet doluklaş hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallarını tallap şiltişte çantırıp yakşı bahağı erişip geldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alkat, Şakakul katarlık köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşidi. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış teknikisini bütün ceryalı kullanıp doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap arılaş maddalarını çıkarıp itip aktif uzukluğunu kuyulduğurup tabiyetini mötidil kıldı. 23 yıldan bu yan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp tabi doğruluk ösümlüklerinin uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Wei Changkang, Zepe, Hua Qingfei katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tatkikat oranının birikme meyve köktat, Zijin Lengji, Enji katarlık yürüyüşlük mesulatı var. Sağlam bulaydısınız Kanfuyen şirketin tallan. Sağlamlık kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyen meslekleri mehsus yetiş dokunu var. Kanfuyen şirkete 23 yıldan bu yan yemeklik arkalı kuvvet doluklaş hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallarını tallap şiltişte çantırıp yakşı bahağı erişip geldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alkat, Şakakul katarlık köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşidi. Hücayir divarını buzup taşlap saplaştırış teknikisini bütün ceryalı kullanıp doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap arılaş maddalarını çıkarıp itip aktif uzukluğunu kuyulduğurup tabiyetini mötidil kıldı. 23 yıldan buyan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlüklerinin uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Wei Changkang, Zepe, Hua Qingfei katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tatkikat oranının birikme meyve köktat, Zijin Lengji, Enji katarlık yürüyüşlük mesulatı var. Sağlam bulaydısınız Kanfuyen şirketin tallan. Sağlamlık kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyen mesulatları mehsus yetiş dokunu var. Kanfuyan şirketi 23 yıldan buyan yemeklik arkalı kuvvet toluqlaş hem yemeklik hem doğru kılındığı materyallarını tallap şiltişte çantırıp yakşı bahağı erişip geldi. Malina, Mugwa, Suleylisi, Alkat, Şakakul Katarlık köp kıl doğruluk ösümlüklerini tallap ilmi tanşıdı. Vücayir divarını buzup taşlap saplaştırış

0: texnikasını bütün jarayonla kullanıp, doğruluk ösümlüklerinin hücayir divarını buzup taşlap, arlaş maddalarını çıkarıp etip, aktif uzuklukını kuyulduruп, tabiatını mötedil kıldı. 20 neçe yıldan bu yan doğruluk ösümlük arkalık bedenin kuvvetleşine asas kılıp, tabi doğruluk ösümlüklerinin uzukluk terkibini saklap kaldı. Kanfuyen şirketinin Weichangkang, Zepa, Huaqingfei Katarlık mesulatı, Beijing uzukluk tatkikat oranının birikme meyve köktat, Zijinlıngji, NG Katarlık yörüşlük mesulatı var. Sağlam bulaydısınız, Kanfuyen şirketin tallan. Sağlamlık kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. Her kaysi nahiye şehirlerde Kanfuyen mesulatları mehsus setiş dokunu var.
1: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otdırhal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısını anlayışınlarına karşı alımız. Ben Perhad Ömer.
2: Ben Aygüzel Bekri.
1: Bu kıdımkı programımızda tüvendiki mezmunlardan alış bir yerimiz.
2: Güllü Nuvatkan yeza kenetlerge nazar seyipimizde Qaban ahiyasının Akçı Bazırı'da koşunlar ortak idare kılışta yeni neticeler yaratıldı. Çaklık mahiyasının koğun tavuzları şiirin təmi bilen bazarı silindi diyen mezmunlarını diktiğinlağı sunumuz.
1: Kaltıs beş mahiyerleri seyipimizde Turpan şehri İdikot rayonu Yalpuntak Bazırı Kargocu kentindeki Serkaç Pişiklaş dokunda yez muhabbet kuyuk buldu diyen mezmun diktiğinlağı buludu.
2: Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurla sahibimizde Asiyada yekke gavda boyunca en çoğun şoklu mesulatları işlep çıkırış liniyesi Şinjan'da işgi kiriştirildiği katarlık uçurlarını anladığımız.
1: Radyo anı uçla. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin abonçlar terminalı mazgadamda anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bozsun.
3: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyoan Uçla. Bugünkü gülün vatkan yiz kentlerine nazar sahibimizde kaban ayısı Akçı Bazırı'nın koşunlar ortak idar kılışını kandakış kaşırıp yeni neticelerini yaratkalık doğrusu sözlep birimiz.
1: Seherde kaban ayısının Akçı Bazırı, Demokratiya Şarkı Yolu Mahallesi Cüca Yuen Ultrak rayonudaki inak koşunlar ötünü bekla kızıp ketken idi. Ahaliler çördep ulturup, bəs-bəste Ultrak rayonudaki avtomobil toxtatışını başkuruş, yol çırağlarını təkşirip remont kiliş, turba yollarını asraş qatarlıq, işik aldıdaki uşaq tüşek işler toğrısı da paranlışı vatatdi.
0: Ahali, Jautianzın kişiler topu arasında ulturup, köz aldıdaki kaynam taşqılıqı çömgən, kengişiş mənzirsigi qarap, nahit hayacalangan halda mundaq dedi. Hazır işimiz aldıdıla işlerin değişikliği bücürgülü buludu. Köp katıraş hacetsiz, uzak vaxt saklaş hacetsiz.
1: Koşnalar aile işlerini ortak kengişi vatkan bu kündülük menzire Akçı Bazırı'nın asasi katlamını idare

0: Pir meslerinin amının teşebbüskarlık bilen inkaz kılıç hacetsiz bulup aldın retki turguzup tekşürgülü vaktı bir taraf kılgılı bulunduğun bu oldu.
1: 328 nefer hizmetki partiya azası, 110 partiya azaları, merkezi ailesi yıl boyu bina, oyla aranda yıldız tartıp, yakın etrafta kolum koşnalarga mulazimet kıldı. Mahalla bekar turgan üskünlerini merkezlik yığıştırıp, ortak behrilinip, ortak paydalandı. Koşnalar halıganda elip, halıganda işletip, öz ara yardan berdi. Küçük, uşak, hukuk aşkarı buldu. Mahalle işleri aşkara yürüştüştürüldü. Ama inek çüneleydiğen, hatırcam katnışalaydıgan buldu.
0: Her bir küçük idar kılıçta yanılık yaratış, koşulların tekimi yakınlaştırdı. Mulazimetini tekimi illetti. İdar kılıçını tekimi canlandırdı. Bugün künde her millet ahaller daim bildi buluduğun, öz ara yardım verdiğin, öz ara sınışken, öz ara yoğurulgan güzel koşundarçılık menzir şekillenip, küçük şehrinin kaynak durmuşunu illiklik doldurdu.

0: 760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap otomobil haydep burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydisigə anlıq rəayə qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qalbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıcılar. Emdi kaltız beyiş mahirleri seyipimiz bu içe Turpan şehri İdgutu rayonu Yalkuntak Bazırı Kargocu kentindeki Laçyav yemeklik pişiklaş dokunuğu verip özgeçi seyirkaş yap birkaç seyirkaşının arkasındaki kuyuk yurt muhabbetini düşünümüz.
2: Yaz günlerdeki tan seherde Turpan şehrinin İdgut rayonu Yalkuntak Bazırı Kargocu kentindeki Laçyav yemeklik pişiklaş dokunuğunun işlep çıkış sehidin maşinlarının gürüldüğün avazı anlanıp durattı. Dükkan egisi Enver Osman Xotuni, Merziyagül Ahmet bilen iş taksimlep hemkarlaşıp, tayyar sirk aşını ayırıp, yetküzüldüğün malını sanap, aldıraş bir gününü başladı.
1: 17 yıl ilgiri Enver Erkot'un şikayelen tehi üzüm zarlıkka karajlık adetki dehkan bulup, dehkançılıkların boş vaktlarında meyve çibi setip ailesini kamdaydı. 2011 yılı yanılı toy kılgan işgeylen, yani nemiş kılgılı buludu, dep oylandı.
2: Turpanlıklar bir yılının tört beslede serik açtın ayrılalmaydı. Şorpılık, kuruk kandaklı kılsa hemmeylen yaktırıp yaydı. Ular nazirini serik aç etişki karattı. İşgeylen bazarını tekşürüp tatkikiliş, etiş yöner sen itini ögünüş ve meblağ tayarlaşkı kirişip, 2016 yılı Erkut'un işgeylen ahır tunci iş başlaş mebliğini toplap, toksun nahiyasının adli dükkanı icarıya elip, serikaş pişiklaş dükkanını resmi açtı.
1: Uçağdaki işlep çıkırış şerait adli bulup, kömür kalaydıgan koni şekildeki üskünlerini bir yarım saat aldın ısıtkanda aran 30 kilogram serikaş işlep çıkargı bulattı. İstütek götürülüp vakit ve küç ısırap bulattı. İgilik tikligen dastlabki mezgilde xiridar menbesi yok diyerlik bulup, bir günde en tümen bolganda aran 7 kilogram serikaş satkılı bulattı. Enver mundaq dedi. Setip çıkaranmıganda aval xiridarlarının sınap yeşigi soğukılıp, andın bazar açtı. Erkut'un şikayelen her günü 50 kilogram serikaş tayyarlap, xiridarlarının sınap yeşigi haksız soğuk kılışına karar kıldı. Seyirkaçtan yeni yumuşak temini saklaş için onlar seherdili oradan durup materyal tayyarladı. Andın 3 çaklık motosikletine haydab, yezi bazarlarına maliyet gözdi. Hakiki süpti ve yakşı temigi tayinip seyirkaçtan ait tezli xeridarlarının şansı erişti hem mal temilleş doktamı imzaladı.
2: 2018 yılı Erkut'un işgeylenin kölemini kengaytıp, Zavut'ni Kargocu kentdige köçürüşünü karar kıldı. Muapıq zavut öyü naaydı tezli tepildi. Ama meblağının kemçil bolişi işgeylenini tənglikti koydu. Zavut öyünün igisi Veyrundo əhvalını igilgendin keyin icara haqqını müddetki bülüp tölashke təşəbbüskarlıq bilen koşuldu. Yana 2-3 günde bir qitim işk aldığı kilip üskünlerini təkşürüp remont kılışqı yardamlaşdı. İgilik tikleş müsabisini əsligende Merziyagül hayacallangan halda mındaqdıdı. Yol boyu her millet yurttaşları sodigarlarının yardım kılışı yolişi bizden kat'i devamlaştırışımızdaki en çok işençimiz buldu.
1: Köp yıl inak ötüş ceryanda Veyrundo Allıburun Enver bilen bir aylık işleri dek bulup ketti. Hem daim onunla öz tirgan yeni kök tatlarına ekilip bari. Sulyav halt ticaretçisi un bilen temelli güç sodiger katarlık her millet hemkarlık hemrahlar mı? Nokul setveliş setiş hemkarlık münasibetinin öz ara yardım birdiğen bir aylık kişilerine aylandı.
2: Bir günü Enver sırtka mal yetküzgeli çıkkanda sektike pişiklaş üskünesi tuyuksuz tohtap kaldı. Merziyagül maşinlarını pişik bilmegeçke nemi kılarını bilelmey kaldı. Ciddi ilişip ketkende o yandaki koşnesidin yardım soradı. Karşı taraf koludaki işini koyup, derhal kilip remont kılgaçka zavutnun işlep çıkırışı vaxtı da əsligi keldi. Merziyagül mundaq dedi. Aynı çağda mən dövlət ortaq dil yazıqını yaxşı bilməkdim. Ciddiyiləşkən seri qandaq pikirlişini bilənmək qalğan idim. Şunundan keyin, məyli işləp çıxırış qançılık aldıraş bolsumu, Erkut'un şikayelən kənd təşkil deyən dövlət ortaq dil yazıqı ögünüşüge toluq qatnaşdı. Həm kənd açqan iyilik başqırış, kəsib tərəqiyyatı boyuca tərbiyyələş kursuğa paal qatnaşıb, tərəqiyyat pikir yolunu üzlüksiz kəng etdi.
1: Bugün künde bu ölçemleşken pişiklaş zavutunun kim almıştırış üyi, ambiri, seytiş rayolları kayılıplaşkan toluk bulup, toluk aptumatlaşkan işlep çıkırış liniyesi kömür kalaydıgan koni şekildik üsküllerinin oranını aldı. Künge bir bütün 10-7 ton sirka işlep çıkırıp, 200'dün artık yez bazar yemek içmek soğudigirinin mukum temirledi. Özü puhtı kadem bilen zor iş bilen bile Erkut'un çıkayla yurttaşlarının kırımını aşırışı oturduğu buluştu. Unutmadı. Nöbette Pişiklaş zabıtıdaki 15 hizmetçinin hemisi etraftaki yez kentlerden gelgen.
2: Putkali Meyip Perhat Abdülitip'nin zabıtı işlevatkınıga 6 yıl boldu. Bir yıl ilgiri Enver Erkut'un çıkayla onun işki aldıda sirk aş aşkanısı etişiğe yardım verdi. Pişiklaş zavutuğu taynıp, mal bilen muqim təminli geçke, Perhat'nın turmuşi bargan seri muqimlaştı. O, mündaq dedi. Köpçilikten hemisi mağa xuddi, tukkunumda köngül bülüp, turmuşumgu bulgan ümüdümni aşırdı.
1: Künüge 7 kilogram seçtin, künüge 1,10 7 ton işlep çıkışıkça bu bir cüp yezlik Erkut'un 10 netçi yıl çınıp durup, birkaç seyir kaçtın çoğun kesip aylandırdı. Şundakla bu 5 yılını milletler iştipaklıkının mezlilik yedigi toldurdu. Hazır Erkut'un şikayelerin nezirini teyhimi yırak cayığı karattı. Ular yın pit saklaş, vakumlu uğrap kaçlaş, kespi üsküllerini kürgüzüp, uzun yolluk toş, kıyın buluş mezlisini hal kılıp, Turpan'ın özgeç seyir kışını bütün Şincan, hatta bütün memleketki seyir kışını pilal edildi.

Bu yıl Şincan'ın yazlık açlık umumi usulünün 6 milyon 417 bin tonu buluşu, mu 5 usulünün 415 bütün 14 kilogram buluşu, bultır kıdın 3 bütün 19 kilogram iş mülçerlendi. Şincan, yeni bir növetlik açlık işlep çıkarış iktidarını östürüş herkese çoğunkur çöküp, külemini mokumlaştırış, kurulmanı alalaştırış, birlik usulünü aşırış, işlep çıkarış iktidarını östürüş, önümünü aşırışlıkı küçüldü. Bu yıl yazlık açlıktan birlik usulü eşi bütün memleketinin 34 birlik usulüden 36 bütün 10'dan 6 kilogram yukarı buldu. Yakında Tarbagatay vilayetlik yezgilik pen tetkikat oranının 100 mu Şinliyan 169 küzgü buğday adetten taşkırı yukarı usulluk ülke etizinin 34 mu 5 usulü 731 bütün 10'dan 5 kilogram yetip rayon el aspetlik küzgü buğday usulü da yeni yukarı seviye yarattı. Jiushinghe Urugchilik Paycheklik Şirketi Şimali Şinjan Buğday Şöbü Şirketinin baş direktori Wang Guopeng mundaq dedi. Tarbagatay vilayetinde hazır kengaytilgen külem 100 mıng modun aştı. Hazır ala süpatlik buğdayının her kilogram adettiki buğdayınınkidin otur hesaplan 3 mıng yukarı. Bu pıhralarının hakiki türde usulunu aşırıp kirimini aşırdı.

Kıymetli dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Gülgünçiler Programısı boyunca anlatış bəduq. Texnik öp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Slushitin abunçiler terminalımızını çürsanla boludu. Programımızını yaxdırıb anlığınınla rəhmət, diqtanla davamlıq stansımızdan anlatılış aldıda durğan başqa

Yılda kanat yaydırıldı. Altınım rayonda asasi faaliyet meydanı, vilayet, oblast, şehirlerde şöbe faaliyet meydanı tesis kılındı. İmtihan bergüçler vekili Muhammed Ahmet, Fujian ölkesi Longyan 1. Otur Mektebi'ye kabul kılındı. O muhbirimin dağıtıdı. Longyan 1. Otur Mektebi'ye kabul kılındı. Ben bütün ceryanın intayın adil, hakkani, aşkar işgallikini his kıldım. İgilinişçe bu yıl münasebetlik ülke şehirlerdeki Şinjan Toluk Otur sınıfıga cemi 10,040 okuğucu kabul kılıngan bulup adil rikabetleşiş, adil tallaş, oçuk aşkarı buluş, elalarını tallap kabul kılış prensibi boyunca okuğucu kabul kılış hizmeti kanadiye durulgan. Bu kitimki okuğucu kabul kılış taksimleş hizmetinin bütün ceryani aşkarı yürüştürülüp, köp asasi gevde tarifiden nazaret kılınıp, her bir türlük meşgulat alkısı da birdek mükemmel sın hatırsız haklınıp, barlık meşgulat sallık malumatları da bütün ceryallık ızgaldırılıp, tekşürgili, sürüştürgili boludugan kılınıp, okuğucu kabul kılış hizmeti tertibinin kılıplaşkan, neticesinin işençilik buluşuğa hakiki kapalet kılınıp, okuğucu kabul kılış hizmetinin cemiyet amvi işençilikliki üzliksiz östürülgen. Ürüm şehirdeki malum imtihan bergücünün anısı Ding Mei mındahtıdı. Pütkül okuğucu kabul kılış ceryanının intayın adil, hakkani işgallikini gördük. Partiya ve hükümetinin kalıqı nəp yetküzdüğün mağrib siyasetige rahmet etimiz. Balılarının mektepke barğandan keyin minnettarlıqını bildirip,

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasığa başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən Hariya Satçı Həmidə qıyım. Aziz dostlar, aldı bilen o zorunlağa taşlaşqan, taşlaşmağan namlıq nakşını təqdim etimiz, yaxtırbanlıq əzilə.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Bu sahifimizde yeni nusxadaki kespi sağlamlıqını közütüş texniki ölçümü 8-ci aydan başlap yolu koyuldu. Yeniden kaysı tekşürüş, kürsat küçüleri köpeytildi diken haber dektinlerdi buludu. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti ilan kılgan yeni nusxadaki kespi sağlamlıqını közütüş texniki ölçümü 8-ci aydan başlap yolu koyuldu. Yeni nusxadaki ölçemden yadroluk özgürüşü asaslıqı 3 cihette ifadelendi. Qaytı tekşürüşten ibaret bu salametlik tekşürüş yekuni çıkırıp edilip, toğru bulgan toluqlap tekşürüş yanımı ilgirlap tekşürüşke almıştırıldı. Közütüş dairesi körnerli kengaytaldı. 12 türlük ziyallı kimyalik amıl, meslen, ciabın, şovbingvan, yin ve onun birikmeleri katarlıklar. 3 türlük çang tozan ameli ve tüven temperatura, lazer nuru katarlıq fizikliq amıllarını salametlik boyici közdüş təlipi yeniden koşuldu. Doklat kılış ve arxıp başkuruşka teximi qatdıq təlip koyuldu. Kespi salametlik tekşürüş, xulası doklatını tüzüş kullanması yeniden köpeytilip, gumani kespi keselliklerini tekşürüp çıkış əhvali iniq buluş təlip kılındı, hem de arxıpını saklaş müddetinin Emgekçilerinin en ahırkı bir kitimlik tekşürüşü ahırlaşkan kündün başlap 15 yıldın kem bulmasılığı aydınlaştırıldı.
1: Anla Vatkanı'nla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Tən Sağlıklı Zor Baylıq Programı'sı.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: İkinci, qedim sani rahat bolsa muvafiq boludu. Bir haftada 2-3 akşam hiç bolmaganda bir qedim bolsa mı boludu. Özünüzge her günü çoğum tamak etiş nişanını bekitip alman. Onda kılsanız, kuşallık yükke aylanıp kalıdı. Üçüncü, sezgü azalarının sınışını kuzgıttış. Tamak etiş ceryanı da özünüzge köngül koyup anlaş, puraş, körüş, tetip bekiş, tutuşını əskertin. Məslən, yağda etildirip pişirilgan samsaqnın avazını əstaydıl anlaş. Kazan kırvikiden koyulgan açık sudun payda bulgan köyük pırıqını puraş. Bu, dikkatini yenik uzartıdı. Tötünce, her haftada bir qetim yenilik yartış. Özünüz korgan korumlarının yemeklik materiallarını almıştırıp, maslaştırışınız ya ki yeni aşkanı üskünlerine almıştırıp işletsiniz. Davamlıq yenilik duyğısı ve hayacalanış duyğısı elip geledi. Beşinci, yaxşı nacırını hem bəhərləş. Sırtkı körünüşü anç körgən bolmağan yemeklikini süratki tartıp, başkalarına hem bəhərləb, kiçik məqlubiyyatını ortak xuşallıqa aylandırganda öz piyetiliş tipideki təpəkkürünü küçək etkil boludu.
1: Bağlav atqınala Şinjan Radio Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programması.
2: Bu programını Şinjan Radio Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhifisi təsis qilindi. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü qolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarımızını çekip, acayip mon dünyasına başlayıp barıgıcı, sanat sahnesi programımız yeni silah üçün hizmette buludu. Mən Hariya Satçı Hamide Qiyum. Aziz dostlar, bugünkü programımızın yar işqıda namlıq nakşı bilen başlayımız, yaxtırıp anlıgıcılar.

0: 40 Selsiye gradustan aşıdığan yukarı temperaturluk avarayı görüldü. Bayınlı Noblastının cənubi Turban şehri, Kumul şehri Katarlıq caylarda yukarı temperatura 40 Selsiye gradustan, Turban şehri, Kumul şehrinin kısmen caylarda 45 Selsiye gradustan aşırı.
1: Ürüm şehirde bugün keçiden ayet gündüz geçe hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 25 Selsiye gradus, yukarı temperatura 37 Selsiye gradus buludu.
0: Әмді бұқидымқы программымыздың асаси мәзмұнларына тоныштырмыз.
1: Аптоным райлық партия комитеті, даими комитеті еғін ечіп, Джонго Коммунистик партиясы, Мәркізі комитеті, сияси бюросының еғіні.
0: Пүттірдіқ. Топа таш құрылышының асаси гәвді құрылышыны тамамладық. Нөвәтті, пункет ішіріке Кабил еріқтісі құрылышыны асаслық ішләватымыз. Құрылыш тамамланғандың кейін бір қысым мейдаларыны түзлейміз. Құрылыш бүтіп, ішкі кіріштірілгендің кейін, Шарқы Шинжан электр торы рамкісіріге кәмтүлікіні толықлап, электр торының төкпілін тәмінләш, ішеншіліке вә байлықыны тәқсімләш ұқтыдарыны зор дәрежеде ашырып, Құмыл районының күнсірі ешіватқан төк ішлетіш ехтияжыны қандырышыны үнімлік қапалатландырды. Шуның білен бірге, Құмылның шамал электр, йорықлық волт, еңі энергия байлықыны жалландырып, еңі энергияны ішлетіш вә сұртқа еткізі сәвиясыны ашырыды. Джоу Шаучан мұндақтыры. Ел ақырғыча топа таш құрылайжы электр үскінілеріні орылайштырыш вә тәңшеп сынаш қызметіні толық таманлайшыны. 8-ci ayının 15-ci günü gecə bütün bölək cihazını quraşdırıb bolışını. 2027-ci ili 4-ci ayda tox yetküzüşünü planladıq.
1: Stansımız xəbri. Jongo Qırğızstan, Özbekistan taşyol tömür yol birləşmə transport yolu Jongo Qırğızstan və Özbekistandan ibarət 3 dövlətni tutaşdırdığan köp xil şəkildəki birləşmə transport əşya obroti qol liniyası. 2022 yılı katnığandın tartıp azırgıca, Jongo, Kırgızistan, Özbekistan köpkül şekildeki birleşme transport növetç boyuzi cemi 1500 kıtımdın artı katnıdı. Yakında soğuda avtomobilleri ve avtomobil zapçasları lık kaçılangan yük avtomobillerinin Kaşgar Şimali Vokzalının tömüryol yük meydanının yolga çıkışıga ergişip, memleket boyunca tunci bir talon tözümüdeki çegira alkıgan su yolu tömüryol, taş yol köpkül şekildeki birleşme transport növeç boyuzi Kaşgar'ı yetip gelgenden kiyin tömüryol bilen taş yolunu yolçuksız almaştırış onuşluk tamamlandı. Bu növəç poezdiki mallar Koreyanın Rinchuan'dan deniz transportı arqılıq Jongo'nun Yantai portıqı toşılğandan keyin tömür yolda Qashqarga bevasitə yetkizilib, tamojnının nazarət qilish başqurish prinsipləri bilan Erkeştan portı arqılıq çegiradan çıxırılıb Qırğızstanğa toşılıdı. Jongo Qırğızstan Özbekistan taş yol tömür yol birləşmə transport yolu bilan bütün musafirə 12 gün ketidi. Bu ananevi transport endisiga selish turganda 5 kun qisqarib, chegara halqigan ashyo obroti vaqtini unumli qisqartib, tashqi savdo korxonalarining toshish tannarxini to'vallatish mo'ljarlandi. Jongo temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik shirkati Korla temir yo'l ashyo obroti markazi Qashqar tijorat bo'limi partiya yacheykasining shujisi Li Jiang muxbirga mundaq dedi. Növəç boyuzlarını ulap yürüştürüş planını əməliyiləşdirib, vagonğı yük qaçılaş çürüş bilən vagonğı yük eləş yetküzüş tərtibini əlalaşdırıb, qaçılaş çürüş, yük doyşuş, orlaşdırış qatarlıq köp iş oranının birləşib hərəkətlənişini yanımı küçəyitib, tamojna, vakaləç karxana və taş yol transportı bilən şüğullanılığan tərəbni təşəbbüskarlıq bilən maslaşdırıb, ikiləmçi yötkəb toşişini ən zor çəkdə azaytıb, növəç poyiz yetib gəlgəndin kiyin tez çürüş, tez qaçılaş, tez yolğı selişini şıqaşırıb, növəç poyiz transportıqa yeşil yol heç berib, cungodi asalgan texmi köp məhsulatının sırtqı çıqırlışıqı küş qoşımız. Jongo Qırğızstan Özbekistan köp şekildeki birleşme transport növeç poyizi 2022 yılı katnığandan buyan tədirci daimli katnaş işqa şuruldu. Toşıldığan mal türleri ən dəsləbdiki kiyim keçək, metal üskünələr qatarlıq 30 neç türdeki türlük mallardan yeni energiyalik avtomobil maşını zapçaslara qatarlıq 300 neç xılığı köpeyip, azırgıca cəmi 1500 qıtımdan artıq katnap, toşılgan mal 1 milyon

0: Marta. Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üspitilik hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Mən riyasetçi Raziye Hazırdali.
1: Bu kıtınkı programımızda mundaq məzmullarda alıçış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Sancı şehri Şisanxu kentideki yaşanğanlarının özünü özü baş qurup, öz ara yerden berip kütünüş, yeni endisi doğrusu sözləb birimiz.
1: Yükselivatkan Şincan sahibimizde memleket içindeki en çok neftlik hemrah gaz bir taraf kılıç punktinin Şincan'da işlep çıkışı kırıştırılgelikini tanıştırımız.
2: Yarkın isim sahibimizde 90'cı yıllarda tuğulgan tam ressami Gauyang bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılışıtın abonuşla terminalada maskadende anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu.
0: Şincan'daki yenilikla.
1: Yakında 2026 yıllık Anar Danisi İpek Yolu Kalıptaşlar Lonkısı Yaşla Ösmürle Futbol Teklif Musabıqısı Kaşgar Vilayetinin Konu Şehir Nayası'da başlandı. Guangdong, Guangxi, Guizhou, Xizang, Gansu, Xinjiang'dan bulup 22 vekiller komandasının 557 yaş ösmür futbol tenerketisi futbol meydanında 8 gün maharet gösterdi. Kaşgar vilayetinde memleket boyunca mektep futbolçuluğu hastalığı iki mektepten 129 kurulgan bulup Cungu dereceden taşkırı birleşmesi, Cungu A birleşmesi, Cungu B birleşmesi futbol kulüplerine cemi 53 tenherketçi yetküzüp bergen.
2: Afganistan, İtalya, Singapur Katarlık 12 devletten kelgen 17 yaş, 7 ayının 26 günüden 29 günü geçe Kaşgar Kızılsu Oblasti, Sanji ve Ürümçü'ye berip, Nakh Meydan'da Şincan'ın ekskursiya kıldı. Mısır'dan kelgen, öz taratku Weibo igisi Shu Ling'nin 11 milyonu yakın ageş küçüsü var. O, hakiki hem hayati küçük tolgan Şincan'ın ageş küçülerge namayan kılıdgalıqını büldürüp mundaq dedi. Yurtumda mı muşundak çoğun kumluk var. Kelimatı mı bek okşaydıken. Lekin bu yerden sayahat eslihaları intayı mükemmelken. Şincan'a kilip sayahat kılışka erziydiken. Saudi Arabistan'dan kelgen Fahit Mekit nahiyasıdaki borandı mudap yelniş kumlu turaklaştırış ekologiya ormını aldı da mundak dedi. 20 yıl ilgire bu yer ünümsüz kumluk idi. Şu caydaki hükümet ve amma boşaşmayı tırışçalık görüstüp, kakaslıkni asta asta kökertipdu. Mən nurgun devletlerge berip baktım, lekin bundaq özgürüşni körüp bakmadım. Payzavat nahiyası, Guangdong Payzavat, Şinmei Kesbağcı rayonuda, Gullandiyalik yaş, Xanşunas, Ümitcan, Kiçikine Şinmei'den meyve şerbeti, kuruk meyve, murabba tayarlandıgalıqı, bir xil xam materialdan mükemmel kesb zanciri hasıl kılınğanlıqını maqtadı. Her qaysı dövlət yaşları mədəniyet sayahitini başdan keçirib, kesb tərəqiyyat və mədəniyetki varislik qilish jarayanını igiləb, həqiqi köp mənbəlik illiqliq tolğan Şincanı tonadı.
1: Lopnur Nayyası'nın Dönkotan Yeysi'da Teklamıkan Kumluqının Gürbeki'de Kumluqının Yerimi, Canlının Yerimi bulgan Cahandaki Sırlıkçay Lopnurluqla Kenti Menzir Rayonu yoşurungan. Çeksiz ketken seri kum əgri bügürü derya suyi, bük baraksan toğraqla, sübsüzük kölle, tötkıl en güzel menzire bu yerde ıllık cilvilinip durdu. Bu yerde kumluk, toğrak, derya yakın, köl bir gevdileşken, umumi kölümü 134 kvadrat kilometre bulup, hem esli ekologiyelik tabii katlı menzere var. Tehimi mühimi, onunla koyuk, uzak, İpek Yolu merinilikin mücessemlengen. Bu sayahatçılıkların avat mezgili bulup, Саячилар қумлық, дария еқин ва тоғроқлар арасида

0: Uyaktan bu yaka ötüşüp kumluktan özgeçi bir bayan menzerisinin kanı koçu huzurunu alaydı.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Sanji şehri Shishanghuk entideki yaşan gallanın özünü özü başkurup, öz ara yardım verip kütünüş yeni endisi doğrusudu sözlep birimiz. Yakında Sanji şehrinin Liugun Bazarı Shishanghuk kentinin birinci, üçüncü tevallik rayonudaki yeza öz ara yardım veriş bəxt oylisi adetin taşkırı kızıp getdi. Kentki 70 yaşını aşkan yaşanğalla etigenlala bu yerge gelip yaşlardımı bək aktif işleydi. Öz ara yardım veriş bəxt oylisi engek arqalıq cuğlanma numarığı erişiş paleti ötküzdi. Tamak haksız bulupla kalmayı işligende yine cuğlanma numarığı erişkili, cuğlanma numarını pulga boyumga almaştırgılı boludu.
1: 76 yaşlıq Wang Chuanqian aldınkı pəsildeki öz ara yardım veriş bəxt oylisinin emgek Zhang Yuan'ı buldu. O köktatlıqtı zonzuyup oldurup, ötçöp otuğaç mındaq dedi. 1700'den artık numar cuğludum. Bir numar 3 mu? 500 yuan'dan köprek pulga almaştırdım. Oylamdaki ot ne, otap, oğutlap olgan denken öz ara yardan beriş oylısı dikini mu kılışkı katnaştım. Numar cuğla pulga almaştırdıgan bulduk. Bundak yakşı işini nadın mu tapkılıp olsun? Ay ahırda balılarım, nevrilerim ne ilip gelse bu pulga ularga yaydıgan nersi ilip berimen.
0: Bir chetda ot yuluvatqan Feng Chengtai bu yil 80 yaşqa kirgan bo'lib, o'z ara yordam berish baxt to'ylisida tamoq yavatqili 10 yil bo'ldi. U ko'zini qisib turib, ilgari bu yerga issiq tamoq yeyish uchun kelatdim, hozir bu yerni uyim deb bilaman, dedi. Shishanghuk kentida 2 yeza öz ara yardım veriş bəxt oylısı bar bolup, kentki 70 yaşdan aşqan 97 yaşanğan kişinin düşlük tamaqı və kəşlik tamaqını baş qurudu. Öz ara yardım veriş bəxt oylısının eçili vatqınıqa 10 neçə yıl bolğan bolup, çıkımını kent çıkırdı. Partiya əzaları mihriban kişilərimi azaraq pul iyanı qıldı. Yaşanğanların qorus qutuq, tamıqı yaxşı boldu. Tamak yiyişigi kapaletlik kılıçla kupayı kılmaydı. Yine yaşanğalların kılıdgan işi buluş, turmuşunu mənilik ötküzüş gerek. Emgek numur cuğlaş tüzümü bu yıl 4. aydın başlayıp icra kılınıp bir pəsildə bir qetim almaştırılırdı.
1: Növətdə iki öz ara yardan beriş bəxt oylısı da kurulgan 4 grupının həmisi işi kırıştı. Arq səb təminat grupisi aşxanada köktat yuyuş, köktat toğraş, daslarını, kaçıqçılarını yuyuş qiyardəmlişidu. Muhit tazlıqı grupisi oylu süpürüş, əxlətlərini tökişki yardımlaşıdı. Qoşumçı kəsb grupisi köktatlıqda köktat deriş, oğutlaş, suğuruş, üzüşki məsul. Nazarət qılış, təkşürüş grupisi məxsus numur xatırləb, kimdən qayıs günü nemiş qılğalıqını bir-bir xatırləb, hər həbdədə çaplaydı. Bununqa köpçilik həmidin bək köngül bülüdü. Bu işlərqa kənd kadırları qol tıqmaydı. Həmini yaşanğallar özü başqarıdı.
0: Chunshuhuan'ın 5 perzenti bulup, hemisi şehirde turdu. O, balıla mini şehirde turuşka ne çıkıtım çakırdı. Mən barmay mən. Şehir nedimi yezidin yakşı bolsun. O yerde hiç kimde tonumay mən. Bu yer bək yakşı. Bir günde iki vaxt haksız tamak yayımız. Tamak yeyişlik. Biz yaşanın Allah'ın iştahasıqı maskeledi. Tamak yap bolğan neyken karta, şahmat, televizor görümüz. Bək kızıp gidiyordu. Hemenin yakşı, dedi. O yine Arqsep grupsu da her günün köktat yuşku yardımlaşıdı. O, cuğlanma numarını nəxtləşdürüşünü oylap getməymen. Qılıdgan iş bolısılı boldu. Könüm xatırcam boludu, dedi. Kent məsuli Feng Jianjun tonuşturup bundaq, dedi. Keyinki qadamda öz ara yardım veriş bəxt oylisi naştılıqlımı başqoruşunu filalıdı. Bir gün de üç vaxt tamaqını öz işçiga alıdı.

0: Ondan edebiyat sanat teşviqat korupsi, öz ara yardım biriş korupsi kurup, yaşanıqallarını meydan usulü oynaş imkanetigi igi kılıdı. Yine ağırıp urun tutup getip kalgan, aşkanıgı kilelmeydigan yaşanıqallarga tamak yetküzüp berdi. Tamak yeş kiçik yeş. Yaşanıqallarının kılıdgan işi buluş, itiraf kılışkı erişiş, tevallik tuyguzgı igi kılış, mana bu çoğun yeş.
1: Çınkı çöş saat 12'de aşkanı öyde kazan kumuşlarının avazı anlanıp, göçnün mezilik yedi hoylunu bir aldı. Bir neçe mumay bir yerge cem bulup, hanga akladı. Ular bikar turmay, birdem televiziya tiyatrı toğrısı paranlış etdi. Birdem kimnin nevrisinin imtihanda yukarı numar alğalıqını deyiş etdi. Tekşürüş korpusadaki bovay, depterini ilip hoyluda aylanıp, bugün kimnin işkılgalıqı, neymiş kılgalıqını hatırlaydı. Muhbir bu yerden ayrıldığın çağda Wang Chuanqian onun kaynadan kelip alayıtan yoldaş muhbir siz yazıp koyun. Kiler pesilde men yana birincilikni alamayan dedi.
0: Bir süpürge bir parça kök tatlıq, bir kança emgek çoğlanma numarı Shisanghu kentideki yaşanan kallarının ahırkı ömürünü mənilik ötküzdü. Tamak yap kütünüştün emgek bilen kütünüşkice yaşanan kallar öz özünü baş kurduğun, öz ara yardım berdiğun, yezi kent kütünüş yeni endisi, tamak yiyiş kıyım buluş, yalguzluk, tenhalık, yiz kılıçtak, real kıyınçılıkını hel kılıpla kalmay gene yezi kentlerdeki yaşanan kallarının kıyınki ömürdeki kıymeti ve kıyafetige kaytadın iniklamı bədi.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Endi katlı numaramız ki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava araydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 25-40 Celsius gradus xüçe 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq. Temperatura 20-36 Celsius gradus xüçe. Çöçekte azaraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-33 Celsius gradus xüçe. Gulcuda azaraq ve otur hal yamğur yağıdı. Temperatura 19-34 Celsius gradus xüçe. Bortlarda azaraq yağmur yağadı. Temperatura 20-35 Celsius gradus xüçe. Qaramayda hava tutuq bulub kin azaraq yağmur yağadı. Temperatura 24-39 Celsius gradus xüçe. Kütündə hava tutuq. Temperatura 27-39 Celsius gradus xüçe. Şeyxənzidə hava tutuq. Temperatura 24-41 Celsius gradus xüçe. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 26-42 Celsius gradus xüçe. Qumulda hava uçuq, temperatura 23-41 Celsius gradus xüçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 32-46 Celsius gradus xüçe. Korulda hava tutuq, temperatura 29-39 Celsius gradus xüçe. Aqsuda hava tutuq, temperatura 24-35 Celsius gradus xüçe. Atışda hava tutuq bulub kim bulutlunudu, temperatura 23-32 Celsius gradus xüçe. Qashqarda hava tutuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 23-32 Celsius gradus xüçe. Xotanda hava bulutuq bulub kim tutuludu. Temperatura 28-37 Celsius gradus xüçe. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 25-40 Celsius gradus xüçe boludu. 3 bal şamal çıxıdı.
1: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlatlı əvlat

0: davamlaşıp süp süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cumhur medeniyeti mengü nur çeçip, sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, randar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

0: tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Örmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Perhad Ömer.
2: Ben Aygüzel Bekri.
1: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlardan alış birimiz.
2: Güllü Nuvatkan yıza kenetlerge nezer seyipimizde Qaban Ahiyasının Akçı Bazırı'da koşunlar ortak idari kılıçta yeni neticeler yaratıldı. Çaklık Mahiyasının Qoğun Tavuzları şiirin təmi bilen bazarı silindi diyen mezmunlarını diktiğinle sunumuz.
1: Kaltıs Beyiş Mahiyarları seyipimizde Turpan Şehri İdikot Rayonu Yalpuntak Bazırı Qarğocu kentindeki Seyirkaç Pişiklaş Dokunda Yez Muhabbet Kuyuk Boldi diyen mezmun diktiğinle buludu.
2: Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqadar uchurla sahibimizda Osiyoda yakka gavda bo'yicha eng cho'ng shoxli mahsulotlari ishlab chiqarish liniyasi Shinjangda ishga kirishtirildi qatorli uchurlarni anglatamiz.
1: Radio anglovchilar. Programimiz Shinjang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu slushiting obunchilar terminalda maz qadamda anglatildi hamda har vaqt qaytirib anglagil bo'ladi. Hamda deyqtinglar programimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
3: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo anguçla. Bugünkü gülün vatkan yiz kentlerine nazar sayıpımızda Qaban ayısı Akçı Bazırı'nın koşunlar ortak idar kılışını kandakış kaşırıp yeni neticelerini yaratkalıq toğırsız sözləp birimiz.
1: Səhərdə Qaban ayısının Akçı Bazırı

0: Demokratiya Şərqi Yolu Məhəlləsi Cüca Yuan Ultraq rayonudiki inaq qoşunlar ötüngi bəkla qızıp kətkən idi. Ahalilər çördəb ultrup, bəs-bəstə Ultraq rayonudiki avtomobil toxtatışını başqırış, yol çıraqlarını təkşürüp remont qiliş, turba yollarını asraş qatarlıq, işik aldıdiki uşaq çüşək işlər toğrısı da paranlışı vatatdi.
1: Ahalə, Jiao Tianzong kişiler topu arasında oturup köz aldıdaki kaynam taşkınlıkı çömgen kengişiş menzirsige karap nait hayacalangan halda mundak dedi. Hazır işkimiz aldıdıla işlerin değişkili bicirgili buludu. Köp katıraş hacetsiz, uzak vakt saklaş hacetsiz.
0: Koşnalar aile işlerini ortak kengişi vatkan bu kündülük menzire Akçı Bazırının asasi katlamını idare kılıştaki en canlılık özgürüş.
1: Bugün künde bazardaki her kaysi Ultraq rayonlarına aylansanız ilgiri anç köp beriş kiliş kılmaydıgan koşullarının barbara çıkışıp yakınlaşıp ketkeldik. İlgiriki bazardaki uşak çüşek kıyın meselelerinin barbara öz cayda hel bolgalıqını iz kılsız. Özgürüşünün arkası da her kaysi Ultraq rayonlarına tarqalgan inak koşullar ötüne bar. Bekar turgan botka boş öylerden özgertilgen bu küçük mikro boşluk mürekkep oralaştırılmagan bolsa mı ama halkın köylüge en yakılgan koşullar mihmanhansı aylandı.
0: Her aydaki mukim vaqtta ahaliler özlikidin ötengi yığılıdı. Kim binanın astığı kereksiz nersler döylep koydu. Kaysı caydaki yol çırığı tözükrek yorumaydıgan bulup kaldı. Ultraq rayonudaki amuvi rayonlarını kandak başkuruş qoğdaş toğrısı da köpçilik kən kuşada sözleşip yüz turanı kengişidu. Qoşnular arasıdaki kiçik uquşmaslıq, kiçik sürkilişlerini oltırıp paranlışıpla tügetkili boludu. Amuvi əsliyalarını tüzitiş, muhitni əlalaştırışqa alaqdar işlerini məhəllə iz qoğlap əməliyleştirip tez sürətdə beceridu.
1: Bir Ultraq rayonda bir mənzir var. Kiçikini öden köp kıl halkı kolaylık mülazimetinin üstüge alğan. Jiefang Zhonglu Yolu Mahallesi'deki Jinshu Huating Ultraq rayonu ötünü de mahalli kadırları bilen ahallar çördüşüp oturup kent kuşalı paranlaşıp her vakit amının yürek sadasını köngülü koyup anlaydı. Demokrat diye Şarkı Yolu Mahallesi Huyuan Ultraq rayonu ötünü de tibbi hadımlar kararlık aldı haksız kesel körüp ahallarının yakın etrafta salametlik tek yürütüşüge kolaylık yaratıdı. Demokratiya Otur Yolu Mahallesi Mingshunju Ultraq rayonu ötüngide siyahının hoşidi dımakı urulup durdu. Ahallar hüsün kat yezişini meşk kılıp medeniyet turmuşunu biyitidi. Bugün künde bütün bazarda 5 cayda inak koşunlar ötüngü kurulup, her bir kıydımlık aile işlerini kenişiş, her bir meydanın halkı kolaylık münazimet ceryanda bu yıl bütün bazar boyunca amının 331 iltimas talep hal kılınıp, Koşullar arasındaki ziddiyetin 172'si tüketildi.
0: Kengişiş yolları ravallaştı. Koşnular otursudaki münasivet mu bargan seri yakınlaştı. Nurgun ahale teşebbüskarlık bilen öyden çıkıp Ultraq rayon kuruluşuğa katnaştı.
1: Çangbeyşen mahallesi de 65 yaşlık Vanhe'de Ultraq rayonundaki kızgın ayalı. Her gün etigen ve keşte o binalar arasında aynıp yürüp koridordaki gereksiz nerslerini tazlıgaç, medeniyetsiz hareketlerge sabırcalık bilen nasihat kılıdı. Koşullarının uşak düşek işleri kıyınçlıkı bolsa yardımlaşıdı.
0: Tekimi köp ahalini asasi katlamını idare kılışka teşebbüskarlık bilen katnışıqa. Koşnular ara illiklik yetküzüşge rıgbetlendiriş üçün Akçı Bazırı cüğlanma numar arkalık rıgbetlendiriş mekanizmini yolu koydu. Ahaliler muhit tüzeş, medeni növetçilik kılış, koşunlar yardım kılış, yüleş, hem törlük pidailer mülazimetige katnaşsa münasip cuğlanma numarığı erişeleydi. Köpçilik cuğlanma numarını mahalli cuğlanma numar talla bazırda buyumga almaştırıplı kalmayana tevalikdeki mihir şapkat dugunu da mülazimetge, doktorhanı da fizikilik davalaş türüge almaştıralaydı.
1: Barganseri köp ahali teşebbüskarlık bilen mahallini idarıklıkka katnaştı. Cenye Şarkı Yolu Mahallesi de hepte ahirdeki amvi menfaat taş resim deriz kanısı hemişe nurgun balını celip kılıdı. Hizmetteki parti azaları haksız ders ütüdü. 85 yaşlık Liu Fengying Mumay yıl boyu koşullarını başlap derizi kıymı gülüz kesip kol hünervençlik kılıp en envi örüp adet illiklikini yet.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkan yiz kentlerge nazarı sahipimizin davamlaştırımız. Tumuz yaz pesilde meyve çivilerin okşidi emmi yergi taraldı. Çaklık naisde tavuz kogullar arka arkadan pişik mezgilge kirip tumuz küllerge şehrin tem koştu. Şundakla dihkallarga tolup taşkan mol uzul şatlıkı ve kırımını aşırış ümit ilip geldi.
2: Yakında Çaklık nahiyasının tikellik pazarı toğraklık kentirge dihkan rin Yülyen'nin tavuz qoğullığı da qat-qat tavuz qoğun yopurmaqları peşğirim ısıqni tosu alğan idi. Çoğun kichikliki təkşi, sızıqçıları eniq tavuzlar etizda tenç yatqan bulup, yap yeşil həm parqıraq görünətdi. Altın miranlik qoğullar pilekleri arısıdı bulup, meyvelerinin xoş idi, ətrapqı tarılıp, kişiga huzur beğişlaydı. Tavuz qoğuncı dehqanlar toq, Yumulak tavuzlarını üzüp, avtomobilga kaçılaş, eğirliğini məlum kılış ve setivili sodigarlarının baha sorgan avazları girelişip, yaz güllerdeki canlıq mənziyerini namayan kıldı.
1: Etizliğdeki mey bağlap pişkan tavuz koğullarını karab terikçi, ren yüleyen şartlıqı çömdi. O, bu yıllık usul ilişki tuluk işenç bağlıdı. O mundaq dedi. Bu yıl tavuz koğullarının özşi nadi yakşı boldı. O sol yukur bulup kalmayı tatlılık derecesi tamamı ilgirge yıllardakının hilali yakışı boğuldu.
2: Özel tabii şarait şundakla tücübileşken etiz pərbiyişi koşulup, şu caydikten çıkıdığan tavuz qoğullarının süpte ala, postin epiz, eti, qilin, şirnisi yeterlik, tatlılık derecesi muhabbiq, tämi sap bulup, ala süpetki tayınıp kən istimalçılarının yaqtırışıgı erişti.
1: Rin Yülyen ondaq tanıştırdı. Bu yıl mən 60 mu yergi tavuz, 30 mu yergi qoğun terdim. Meyve çevi işləp çıxış bilən setiş tən callandı. Növətə setiş yolları muqim. Hər günü 7 tonudun 8 tonuqıç tavuz, 3 tonudun 4 tonuqıç qoğun satqılı buludu. 8-ci ayının axırıqıca davamlaşıb, ayağılışıb mülçərlənməkdə.
2: Tavuz qoğun özüş avat məzgilinin sicil alğı sildirtilişiğə əkişib, Çaqlıq nahiyasıda yeni tavuz qoğullar sicil türkümlə bazarğı selinib, şücay və ətraptiki bazarlar özlüksiz təmillinib, ammığa yazının həqiqi şerin təmiyyət güzülüb, ammının yazlıq meyvi çevilri yanımı beytildi. Muqim süpət və ravan setiş yolu terixçilik ailərgimu əməli iqtisadi önüm elib gəldi.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir girişer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölemi 2300 kvadrat metr kilodu. Turaqlıq temperaturlıq su üzüşkülüde azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terlikide çiniqsınız. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin şaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pevkulada 5. evlat öyle var. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işiltelisiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen Kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdudur.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb ala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var deyimizi. Tamak ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık var mı?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Öyge az kaldı Xotan. Nim oldu?
6: Nim yiyiniz ba? Haras, balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Nim etsiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göstey ha? Valla yakıştı. Hey,
5: dikkat kıl!
4: Ayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
5: Bazı da siz işini bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısına anlık rayı kılın.
7: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: 2011 yılı yeni toy kılgan işkeylen yani nemiş kılgılı buludu dep oylandı.
1: Turpanlıklar bir yılının tört beslede serik açtığının ayrılalmaydı. Şörpülük, kuruk kandaklı kılsa hemmeyle yaktırıp yaydı. Ular nazarını serik aş etişki karattı. İşkeylen bazarını tekşürüp tətkik kılış, etiş yöner sən itini ögünüş ve məbləğ tayarlaşkı kirişip, 2016 yılı Erhut'un işkeylen ahir tunci iş başlaş məbliğini toplap, 90 nahiyasının addi dükkanı icarigi elip, serik aş pişiklaş dükkanını resmi açtı.
0: O çağdaki işlep çıkırı şerait addi bulup, kömür kalaydıgan koni şekildeki üskünlerini 1-20 saat aldın ısıtkanda aran 30 kilogram serik aş işlep çıkargı bulattı. İstütek götürülüp, vakit ve küç ısırap bulattı. İgilik tikligen dastlabki mezgilde xiridar menbesi yok diyerlik bulup, bir günde en tümen bolganda aran 7 kilogram serik aş satkılı bulattı. Enver mundaq dedi. Setip çıkaramıganda aval xiridarlarının sınap yeşigi soğuk kılıp, andın bazar açtı. Erkut'un çikeylen her günü 50 kilogram serik aş tayyarlap, xiridarlarının sınap yeşigi haksız soğuk kılışına karar kıldı. Serik aştan yeni yumuşak temini saklaş için ular seherdilik ordun durup materyal tayyarladı. Andın üç çaklık motosikletine haydap yezi bazarlarına mal yetkizdi. Hakiki süpti ve yakşı temigi tayinip serik aş nait tezli xeridarlarının şansı erişti hem mal temilleş doktamı imzaladı.
1: 2018 yılı Erhut'un işgeylenin kölemini kengaytıp Zavut'ni Qarğıcı kentige köçürüşünü karar kıldı. Muapıq Zavut öyü naiti tezli tepildi. Ama məbləğnin kəmçil bolişi işgeylenini tənglikti koydu. Zavut öyünün igisi Veyrundo əhvalini igilgendin keyin icara haqqını müddətki bülüp töləşke təşəbbüskarlıq bilen koşuldu. Yana 2-3 günde bir qeydim işk aldığı kilip üskünlərini təkşürüp remont qilishqa yardımlaşdı. İgilik tikləş musabisini əsligende Mərziya Gül hayacallanğan halda mındaq dedi. Yol boyu her millet yurttaşları sodigarlarının yardım kılışı yolişi bizden kat'i devamlaştırışımızdaki en çok işençimiz boldi.
0: Köp yıl inak ötüş ceryanda Veyrundo allı burun Enver bilen bir aylık işleri dek bulup ketti. Hem daim onunla öz tirgan yeni kök tatlarını ekilip bari. Sulyav halt ticaretçisi un bilen temelli güç sodigar katarlık her millet hemkarlık hemrahlar mı? Nokul setveli setiş hemkarlık münasibetinin öz ara yardım birdiğen bir aylık kişilerine aylandı.
1: Bir günü Enver sırtka mal yetküzgeli çıkanda sektike pişiklaş üskünesi tuyuksuz tohtap kaldı. Mərziya Gül maşinlarını pişik bilmegeçke nemi kılarını bilelmeyi kaldı. Ciddiyleşip ketkende o yandaki koşnesidin yardım soradı. Karşı taraf koludaki işini koyup, derhal kilip remont kılgaçka zavutnun işlep çıkırışı vaxtı da əsligi keldi. Mərziya Gül mundaq dedi. Aynı çağda mən dövlət ortaq dil yazıqını yaxşı bilməydim. Ciddiyleşken seri qandaq pikirlişini bilənmək qalğan idim. Şunundan keyin, meyli işlep çıkırış kançılık aldıraş bolsumu, Erhut'un işkeylen kent təşkil deyen dövlət ortaq dil yazıqı ögünüşüge toluq qatnaşdı. Hem kent açkan iyilik başkuruş, kesip terakkiyatı boyunca terbiyeleş kursuğa paal katnışıp, terakkiyat pikir yolunu üzlüksüz kena etti.
0: Bugün künde bu ölçemleşken pişiklaş zavutunun kim almıştırış üyeyi, ambiri, seytiş ray yolları kayırıplaşkan, toluk bulup, toluk aptumatlaşkan işlep çıkırış liniyesi kömür kalaydıgan koni şekildi küskillerinin oranını aldı. Künge bir bütün 10'dan 7 ton serik aş işlep çıkırıp, 200'dan artık yez bazar yemek içmek soğudigirinin mukum təminledi. Özü puhtı kadem bilen zor iş bilen bile Erkut'un çıkaylan yurttaşlarının kırımını aşırışı oturtku buluştu. Unutmedi. Nöbette pişiklaş zabıtıdaki 15 hizmetçinin hemisi etraptaki yez kentlerden kelgen.
1: Putkoli Meyip Perhat Abdülitip'nin zavutu işlevatkınıga 6 yıl boldi. Bir yıl ilgiri Enver Erhut'un işgeylen onun işki aldı da serik aş aşhanısı etişiğe yardım verdi. Pişiklaş zavutuğu taynıp mal bilen muqim təminli geçke Perhat'nın turmuşu bargan seri muqimlaştı. O mundaq dedi. Köpçilikten hemisi mağa xuddi tukunumda köngül bölüp turmuşumgu bolgan ümüdümni aşırdı.
0: Күніге 7 килограмм сейтіштің күнігі 1,10 тонн 7 тонн ішіліп чықырышқыча бұл бір жүп езілік әрхотын 10 нәтижіл чыңып тұрып,

bir kaç seyir kaçtın çoğun kesip aylandırdı. Şundakla bu beş yolunu milletler iştipaklıkının mezlik yedikı toldurdu. Hazır Erkut'un şikayelerin nezirini teyikimi yırak cayığı karattı. Ular yın pit saklaş, vakumlu uğrap kaçlaş, kespi üskillerini kürgüzüp, uzun yolluk toş, kıyın buluş meselesini hal kılıp, Turpan'ın özgeç seyir kışını bütün Şincan, hatta bütün memleketki seyir kışını pil aldı.

Bu yıl Şincan'ın yazlık açlık umumi usulünün 6.417.000 tonu buluşu, bu 5 usulünün 415.14 kilogram buluşu, Boltır kıdın 3.19 kilogram iş mülçerlendi. Şincan, yeni bir növetlik açlık işlep çıkış iktidarını östürüş hareketi çoğunkur çöküp, külemini mokumlaştırış, kurulmını alalaştırış, birlik usulünü aşırış, işlep çıkış iktidarını östürüş, önümünü aşırışlıkı küçüldü. Bu yıl yazlık açlıktan birlik usulü eşi bütün memleketinin 34 birlik usulüden 36.6 kilogram yukur boldu. Yakında Tarbagatay vilayetlik yezigilik pen tetkikat ordunun 100 mu Şinliyan 169 küzgü buğday adetten taşkırı yukur usulluk ülge etizinin 34 mu 5 usulü 731.5 kilogram yitip rayon el aspetli küzgü buğday usulü da yeni yukur seviye yarattı. Jiushinghe Urukçuluk Paychaklik Şirketi Şimali Şinjan Buğday Şöbü Şirketi'nin baş direktörü Ван Гопын мондак деди. Тарбагатай вилайетинде азыр кеңейтилген күлөм 100 000 модун ашты. Азыр эл аз сүпөтлүк буğдайынын ар килограмм адаттыкы буğдайынынкидин 3 эсеп менен 3 мо жогору. Бу пухраларынын акыйкый түрдө болсо ашырып кирмин ашырды.

0: Yakında yazı ilgili yazı ministerliği 2022-2024 yıllık memleketlik dehkancılık, çarpıcılık, birlikçılık boyunca mol hosul mükafatı erişkişlerinin tizimlikini ilan kıldı. Abdunaylık Çarpıcılık Pəller Akademiyası birinci tamamlığı orun buluş süptü bilen şikitörlük pen tekniki neticesi ayrım ayrım alda birinci, üçüncü derecelik mükafatı erişti.
1: Birinci derecelik mükafatı erişken Töre Şincan'ın göç, çarva, öy kuşları kesip zencilerinin süptini östürüp, önümünü aşırıştaki aşkışlık teknikalarını toplaştırıp kullanış türede. Şincan'ın bakmıcılık endisi yerik buluş, göç mesulatlarını pişiklaştaki kemtiklikler gevdilik buluş, bakmıcılarının paydası tövenrek buluş katarlık meselelerge karıda yem beriş, bekiş, soyuş, soğuk saklaş zenciri, İnçki pişiklaştın ibaret bütün kesip zenciri ravallaştırıldı. Bu türde yukarı aksıllık pahta, terpi, yem xeşki tatqiq qilib içilip, dalcayda yem beriş, tazılaş, yukumunun aldını eliş, kıg, bulgumlarını baylıqa aylandırıp paydalanış tekniksi yürüşleştirildi. Soyuş, pişiklaş, yeni göçni, yeni peti saklaş, soğuk saklaş zenciri yünar sanidi mas kademde ağlalaştırılıp, göç məsulatlarının xorişi azaytılıp, soyuştin kilip çıkan koşumcu məsulatlarının koşulma kımmet boşluğu toluq qizildi. Türde karxana sual çıkırış, pen tatqiqat orni ötkelgi ucum qilish, bazar dəlilləşni maslaştırış, əndizidə yenilik yaratılıp, 88 türlik əməli kullanıldığan texnikini öz işçigi algan sayman boğçisi, yürüşləşdirilgən patnet, məxsus işletildiğin üskünə və ölçəmləşkən məşğulat ölçümü rətləb şəkilləndirildi. Bütün Şincan'daki 135 bakmıcılık pişiklaş karxanası da əməliyləşdirib kullanılıb, Şucay'nın kala koyu göşi özgüce markilleri köpləb yetiştirildi. Bu tür cəmi 170 milyondan artıq çarva öyküşlürğa mülazimət qılıb, 244 min çarvıçının kırmını aşırışıqa türtkü boldi.
0: Üçüncü derecelik mükafatı erişken tür Şincan'ın adetin taşkırı yem xeşek baylıqını yem xeşek aylandırış, aşkışlık teknikisi de yanılık yaratış ve onu kullanışta. Dikkat Şincan'ın yem xeşek kemçil buluştu ki gevdilik kıyın meselelerine merkezleştirilip taşlandık baylıqını içiş, teknik pişiklaş, teyar, yem xeşekini aylandırış bütün zencirlik sistemiz berpa kılınıp, Ali Mektepler, pen tetkikat oruları bilen şu caydaki yem xeşek başlamış karxanaları birleşip, hareketlenip, texniki umumlaştırıştı mas kanat yaydırdı. Bu türde şak şumba katarlı adetin taşkırı yem xeşektin cemi 1.769.500 tonla. Məxsus İşletildiğin eşitiş bakteriye doğrusunun 4050 tonu umumlaştırıldı. Her tonu yemkacakta bakmışlık tenerkini 300 yuan

0: tövallet kil boludu. Teknika bütün Şincan'daki 35 nahiye şehrini kaplap, 5000 dehkan çarapçının kırımını aşırışı türkü boldu. Yeniden köpegen iqtisadi önüm cemi 3 milyard 47 milyon yuan boldu.
1: Memleketlik dehkançılık, çarvıçılık, belikçılık, mol husul mükafatı Yezi İgiliki Yeza Ministerliğinin Yezi İgilik Teknikisini umumlaştırış sahasıdaki en ali mükafat bulup, her 3 yılda bir kıtım bahalanıdı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın münbet proğramımız boyunca alış verdik. Anlığınızla rahmet.